0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Fly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. SAT komandolarının deniz altındaki çalışmalara katkı sağlayacağı bildirildi. Hakim karşısına çıkarılan gemi kaptanı ile mürettebat dahil 9 kişi tutuklandı, liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın Dorsesi'nin altında Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken yakalandı. Gülistan 9 soruşturmasında mahkemeye sevk edilen eski polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin kurumsallaştırma ve savunma sanayisinde ortak üretim artırma kararı aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni partide 3 dönem kuralı geçerli olacak, iktidar olamazsam kurultaya giderim, dedi. Giresun, Ordu ve Artvin'de şiddetli yağış, su baskınlarına neden olduğu bazı yollar kapandı. Kalp krizi geçirmesinin ardından anjiyo olan Cem Yılmaz taburcu oldu. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. Yunanistan, İsrail'de 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüğünü duyurdu. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 939'a çıktı, yaklaşık 4000 kayıp var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Bişkek'te bir araya geldi. Yargıtay, emsal bir kararla depoya yanlış yakıt konulmasından ana dağıtıcının da sorumlu olduğuna hükmetti. Sürücüler sadece istasyona değil ana dağıtıcıya da dava açabilir. Türkiye, uzayın barışçıl keşfini hedefleyen NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen maliye yetkilileri İran Savaşı'nın gölgesindeki küresel ekonomiye dair güncel mevzuları görüşmek üzere ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinde toplandı. ABD'de bir projeyle yapay zeka, EKG kayıtlarından kalp yetmezliği ve kapak hastalıklarını 2 saniyede tespit edebildi. Proje 67 bin hastada denendi.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Hayır lütfen.
2: Ne?
1: 51 defa seni aradım, bak bu 52. anca düştü. Bir de İstanbul'daki ben 2 yıldır seni dinliyorum. Her olan gün arıyorum da açmıyorsun bir türlü ya.
2: Tamam sakin, konuştuk işte, ne istiyorsun?
1: Bilmem.
2: STK mı yapayım, neyin derdindesin?
1: Açık kalsın bir an.
2: Tamam yolla sen belgeleri, sigorta girişini de yaparız.
1: Ya bir dakika, ben bir şey anlatacağım sana.
2: He.
1: Ya şimdi şöyle, ben şimdi seni dinliyorum ya, sürekli kulaklık takıyorum hani yasak iş yerinde. Sürekli kız, ay Doğan canı mı dinliyorsun yine falan dedi. Evet evet diyordum sürekli tabii ki. O da bir gün seni dinledi, sonra güzelmiş iyiymiş falan dedi. Sonra senin fotoğrafını gösterince tabii delirdim biraz. Sonra seni takip etmeye başladı. Daha sonra nişanlısın, sürekli sen niye Doğan Can gibi değilsin, sen niye Doğan Can gibi değilsin demeye başladı.
3: Şaka yapıyorsun.
1: Tabii canım, kıskandı resmen. İşte ondan sonra vallahi 1,5 aydır falan bitmiş ama düğün de yakındı yani.
2: Bu yüzden mi bitti?
1: Evet.
2: Peki çocuk mu ayrıldı yoksa çocuk mu ayrıldı, kız mı sen niye Doğan Can gibi değilsin deyip? İyi yapmış vallahi.
1: Kız o kadar çok şey yapınca artık o dayanamadı, o gitti o zaman Doğan Can yanına dedi falan.
2: Vallahi aferin çocuğa. Eğer beni şu anda dinliyorsa o çocuk, ben çocuktan yanayım.
1: Ben de ondan yanayım. Kimse kimseyle kıyaslanmamalı bence.
2: Kız gözün mü var yoksa çocukta?
1: Hayır.
2: Ben de ondan yanayım diye.
0: Doğan canlı yayında.

0: İtibariyle günün bu vaktinde
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 1 Eylül günlerden salı, yeni bir gün ve yepyeni bir ay ve an itibariyle hani resmiyette sonbaharın ilk gününe uyandığımız bugünden hepinize selamlar sevgiler. Güzel bir gün olsun, güzel bir ay olsun, işimiz gücümüz rast gitsin. Ben her gün böyle sizi böyle işe uğurlayan neneniz gibi arkanızdan hayır duaları etmeye çalışıyorum ama hayatın gerçek şeyi, alengiri, Bizans oyunları, türlü timsahlıklarla mücadeleniz vesaire, oralar artık kısmet yani. Ben ona ne yapabilirim sonuç itibariyle ki sanki benim etrafımda az mı şeytan var diyor ve hepinizi selamlıyorum. Ve böyle bir burnum dağılı gibi sanki. Sesim böyle bir şey geliyor. Nasıl? Ben kendime bir garip diyorum. Nazal derler buna değil mi? Müzisyenler nazaldan geliyor sesim. Böyle burnum biraz tıkandı, tıkanacak gibi. Ay, üf, istemem ya. Bak sonbaharın ilk günü diye hemen böyle bir şifa mı kapacağım ya? Neyse artık ben de 2-3 gün gelmem. Şaka şaka yok. Beni bilirsiniz. Ben hastalıktan gebersem de tövbe estağfurullah. Mutlaka yayındayımdır. Benim hatta sesimin böyle olduğu anlarda bile yayına gelmişliğim çok. Neden? Hastalıkta geleyim ki yarın öbür gün gezmek için bir plan yaptığım zaman yüzüm olsun. Ki onu yapmışlığım vardır. Diyelim ki bir şey oldu, ben bir yerlere gideceğim vesaire. Abi ben ama yani hastayken bile geldim, kusura bakma diyebileyim diye. Bakın bunlar hep şeytanlıktır mesela. Evet. Günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Hadi önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp'tan mesajları yollamaya başlayabilirsiniz. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız şarkının hemen ardından bir bak.

0: Hop!
1: Şu an beni bu şarkıda hunharca dans ediyor gibi hayal edin. Yerden yere vuruyorum kendimi. Yara bir ses duyarsın oradan.
2: Öldürürüm kendimi. Ref yok valla billa, bana sen lazım illa güzellik.
1: Arkamdan sisler geliyor. Ben böyle dizimin üstünde sürüne sürüne şarkıyı söylüyorum. Sözüm ona seksi hareketler yapıyorum. Gözlerimi kısıyorum ve
0: tam burada zıpla.

Ben bu şey anlattığım gibi hayal dünyamdaki bu haller, bir yakınınızın düğününe gidersiniz. İlerleyen saatlerde herkes artık o kadar rahatlamıştır ki, hani çoğunluk akrabadır. Ama işte çok samimi olmasan bile gelen misafirlerle artık belli bir saat geçtiği için bir göz aşinalığı olmuştur. Aynı halayda el ele tutuşulmuştur. Karşılıklı bir denk gelmiştir. Şöyle bir iki çift telli oynanmıştır falan filan diye ilerleyen saatlerde ay böyle herkes piste alkışlıyor ya birbirini falan. Birisi böyle kendinden mutlaka geçer. Çok iyi oynadığını zannederek yerden yere vurur böyle garip garip hareketler. Ulan sen hiç yakışıyorsun. Bir de ben şimdi bunu bu şekilde dillendirmem belki hoş olmayacak radyoda ama belli bir yaş üzeri erkeklerin bu hallere girmesi, ay diyorum amca ne yapıyorsun yani? Tamam diyeceksiniz daha önce, ayıp değil mi? Kim nasıl mutluysa nasıl iyi. Tamam da ya öyle niye mutlu? Ben o son iş itibariyle ben Karslı bir ailenin bir evladı olarak böyle türlü toplum yargılarım var yani. Böyle o pistin etrafında alkışlıyor da olsam yandan böyle gülümseyerek içimden şey derim yani. Hele hele hele hele hele hele hele hele hele koca adamı yaptı hareketlere bak hele hele hele hele hele deyip inşallah o adam ben olmam. Haydi yoklamamızı alalım. Bakalım kimler nerelerde. Gülsüm'e günaydın, selam. Ay Doğancan, bir an Zenne gibi dans ederken düşündüm seni. Kara kaş kara göz. Tayfun yakışır ama değil mi? Tayfun, Zenne olsam masana gelsem kaç para yapıştırırsın bana? Hani tek bir banknotla hani 200 değil yani. 2, 4, 6, 8 böyle hani nerede durursun? 1000 lirada mı durursun? Ne Tayfun? Ona göre giyip geleceğim.

0: her gün Çayırova'dan Eyüp'e ofise giderken sayende yol nasıl geçiyor anlamıyorum demiş. Vay. Eyvallah, sağ ol Oğuz, günaydın. 10 yıldır olduğu gibi bu sabah da yine senleyiz diye Düzce'den mesaj yollamış Yılmaz Bey, günaydın. Kahvaltı hazırlıyorum. Sıkma da var Doğancan, buyur gel demiş Fatma. Sıkma şey değil mi, pişi. Pişinin daha küçük küçük olanı herhalde. Havalimanına giderken seni dinliyorum demiş Münih'ten Özge, günaydın. Isparta'dan Emine, yürüyüş yaparken kulağım sende Doğancan, oley. Feryal Hanım yazmış, diyor ki İstanbul'dan günaydın. Kocaeli'den Gülşen, gece vardiyasını bitirdik kulağımız sende diyor. İzmir'den Gamze, iş yolundayız her sabah olduğu gibi. Eylül güzellikler getirsin herkese demiş sevgili Gamze. Aynen, kesin öyle olacaktır Gamze. İnşallah bu arada. Adana'dan Metin günaydın. Amasya'dan Mustafa selam. Kayseri'den Yunus Emre, aşçıyım her sabah mutfakta senle başlıyorum günü demiş. Vay, eyvallah. Gün senle daha bir güzel ayıyor be Doğancan. Konya'dan Fehime sağ ol. İyi ki varsın be Doğancan. Ahir ömrümün eğlencesi oldun, canımsın demiş. Ay ne mutlu bana ya Dilek Hanım. Bugün hayırdır, başıma bir iş mi gelecek ya? He? Ne kadar tatlısınız siz, normalde böyle değilsiniz. Şaka şaka. Ne Doğancan, senin parayla işin olmaz. 2-3 tam altın yeter bence. Ha evet doğru, Ahmet öyle daha iyi olur. Almanya'dan Ahmet günaydın. Çünkü ben de o paraları toplayıp altın alırdım. O yüzden beni uğraştırmayın, doğrudan altın. Mantıklı, evet. Londra'dan dinliyor Derya. İşe giderken her sabah kulağım sende Doğancan demiş. Selam. İsviçre'den selamlar. Severek dinliyoruz. Salı günü Türkiye'ye geleceğiz. Oradan da seni dinlemeye devam edeceğiz sabahları. Geçmiş olsun, İsviçre'den sana ilaç getirelim mi demiş Alya. Hay yok, ben naz yapıyorum size. Burak yazmış Ankara'dan günaydınlar. Denizli'den Gülseren, her sabahki gibi yine sendeyiz, marketteyim kulağım sende. Rotterdam'dan bir mesaj var. Turgut Hollanda'dan dinliyor selam. Oradan geçtik İstanbul'un Rotterdam'ı. Bağcılar'dan yazmış sevgili Gülcan. Uyanmaya çalışıyorum şirkette, tek göz kapalı kulağımız sende diyor. Selamlar Gülcan. Ankara'dan Burak, iş yolundayız oğlum. Baran Ayaz'ı çok öpüyorum, her sabah seninle beraberiz demiş. Burak Ayaz, şey Baran Ayaz pardon. Ha Burak babası Baran Ayaz oğlu, tamam evet. Adana'dan Mustafa, yayladan dönerken kulağım sende Doğancan. Konya'dan Volkan, her sabahki gibi buradayız diyor. Ay maşallah maşallah maşallah. Baksana ya, oturduğum yerden bütün dünyayı gezdim resmen. Londra'sı, İsviçre'si, dur bakayım başka ne var. Kars'tan sonra şimdi seni Silopi'den dinliyorum günaydın diyen sevgili Narin, günaydın. Bakayım başka. Yurt dışından neneler var bakayım. Yok herhalde daha. Bu kadarmış. Müptela Hanım, yine dinliyoruz işte, ne olacaksa. Aa, ne olmasını bekliyordun Enes? Öyle bir ekstra bir şeye girme zaten. Ha bak, Moskova'dan bir mesaj var. Selamlar sevgili Serhat. Peki minik bir ara, hemen ardından günün yayın konu.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: rüyalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.

Bunu da belki yaptığım 15 sene önce ya. Böyle yeni şarkılar bestesi de bana ait falan dermişim. Bir ara böyle var olan şarkıların melodilerinin üzerine işte yayınla alakalı şarkı yazıyordum kendi kendime. Dur yeni bir şeyler üreteceğim bu hafta. Onları bir süredir niyetim vardı yapmaya, odaklanayım bakayım. Evet sevgili dinleyicilerim, şimdi bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Ara ara işlediğimiz ve ucu çok açık her türlü konuyla alakalı cevap verebileceğiniz bir konu başlığı. Şimdi bazı meseleler çok spesifik konular oluyor. Uyduruyorum, mesela dün akraba teröründen bahsettik. Evet hani baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı birçoğumuz belki sıkıntı yaşadık akrabalarımızla ama hiç böyle sorun yaşamayanımız da var. Dolayısıyla cevap veremeyenler de oldu ya da uyduruyorum ne olabilir? Önceki konularla alakalı şöyle notlarıma bakıyorum, defterime yazdığım konulardan. Doğaüstü olayları işlemişiz mesela. Başına böyle şeyler gelmeyenler olabilir. Falan filan gibi böyle ayrılık hikayelerini işlemişiz mesela. Hayatına ilk giren insanla evlenen birçok kişi var. Buna cevap veremeyebilirler ama bugünün konu başlığı herkesin mutlaka bir cevabının olduğunu öngördüğüm bir konumuz var. Şimdiki aklım olsa var ya diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsaydı şunu yapardım ya da yapmazdım diye bizimle paylaşabileceğiniz o hayat tecrübeleri bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 9080. Gelen mesajlara yine bakmaya devam ederken aklıma bir şarkı geldi. Aa niye çalmıyor bu? Salak. Şuna bassana. Dur. Ben uyanamadım galiba. Bir saniye. Heh, tamam evet. Evet aklıma bir şarkı geldi sevgili arkadaşlar. Farkında olmadan hepinizin ezbere bildiği bir şarkı. Şimdi bu şarkıyı çalınca birçoğunuz hatta ana hakikaten lan böyle bir şarkı vardı yalla dedirtecek bir şarkı. Kaç sene oldu? Nerelerde acaba ya? Herhalde bir minimum yine bir 15 senesi vardır bu şarkının.

Sevda içime işlerken. Doğancan, bu şarkıyı her Beşiktaşlı mutlaka bilir. Biz marş yapmıştık çünkü diye Mert mesaj yollamış. Bilmiyorum. Ne bu? Doğancan, 51 yaşındayım. Yemin ediyorum sana, ilk defa duyuyorum bu şarkıyı. Bence bunu söylemen, herkesin bileceğini söylemen hataydı. Dinleyenlerin %90'ı ilk defa duyuyordur demiş Atilla. Hayır. Sen bilmiyorsun sadece.

Doğan Can, kim o Atilla söyle dövelim yazmış biri. Doğan Can, ben 45 yaşındayım vallahi ezbere biliyorum özlemişim yazmış birisi. 33 yaşım ben de biliyorum demiş Dilek. 40 yaşındayım ben yeni dinliyorum demiş Atakan, olabilir. Bak, şarkıyı ezbere bildiğimi bilmiyordum demiş Burak mesela. Evet, ilk defa duydum diyenler de var. Olabilir arkadaşlar, ben demedim ki bu Allah'ın emri zaten yani.

sadece arabesk şarkılar ya da başka formda şarkılar dinliyorsanız bu şarkıyı keşfedememiş olabilirsiniz. Bu arada bu herhangi bir şeyin kıstası değil. Ben hani herkesin bildiğini ve hatırladığını öngördüğüm için söyledim. Şey dermişim, ben ne bileyim sizin cahil olduğunuzu, şaka şaka şaka şaka şaka şaka şaka şaka. Arkadaşlar bakın, benim söylediklerimi hiçbir şekilde ciddiye almayın. Hani benim böyle ne ehliyeti yok derler ya, aklı selim bulmayın yani. Dünyanın en güzel şeyi ne biliyor musunuz? Herhangi bir konuda iddiasızlık. Ben mesela hiçbir şekilde hani bu böyledir, kesinlikle şudur. Bazı hassas konular haricinde tabii ki. Öyle bir iddiam yok abi. Ben bilmiyorum. Ben cahilim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Öyle değil mi? Tamam, öyle olmayabilir. Gibi bir yerden bakıyorum her türlü konuya. O yüzden hiç böyle iddiam yoktur, öyle bir beklentim. Tamam, yiyin kendiniz. Beni ilgilendirmez. Bana ne? Falan filan. Yapay zeka zannettik başta demiş Eyüp. Allah Allah. İlk defa duydum. Müzik konusunda iyiyimdir halbuki. Arkadaşlar bakın, bu kadının bir tane şarkısı vardı. Onu kesin biliyorsunuz. Ne alaka şimdi ya? Of. Dur. Şey, Doktorlar dizisi vardı ya, orada bir tane şeyde sahnede kullanılmıştı, en çok o şarkısı patlamıştı hatta. Ama şimdi sabah sabah çok ağır olacağı için ben size sadece şarkının bir bölümünü dinleteceğim. Geç geç buralara geç.

0: tamam işte böyle.
1: Bunu mı bilmiyorsunuz? Ay ne cahilsiniz siz ya. Kız başka ülkede mi yaşıyorsunuz da acaba bu kadar denk gelmedi size? Neyse ama bana ne be? Sanki bilseniz ne olacak, bilmeseniz ne olacak sabah sabah. Evet. Ha bak bunu biliyoruz yazmışlar. İyi tamam hadi şükür gözünüz aydın. Evet bu bugünün yayın konu başlığı, ben daha kahvemi içmedim. Şimdiki aklım olsa diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12. Arkadaşlar var ya, benim bugünkü aklım zamanında olsaydı şunu yapardım, bunu ederdim diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Ay ben dün

0: bilir mi ya? Bugün işte bir fırsat bulursam bir doktora gideceğim. Neyse bu da böyle bir anımdır. Çenemin yayı o yüzden düştü yani. Ayarım şeyim bozuldu. Rot balansımda sıkıntı var bugün. Levent'in Ela'yı gelinlikte bıraktığı şarkı bu Doğancan. Evet, heh, oradan bilirsiniz aynen. Haksızlığı da koy.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Süper FM'deydi. Önüme konser videoları düşüyor sürekli yalanın. Yani ne güzel adam ha. Yani iyi bir insan olduğu yüzünden belli. Bilmiyorum böyle. Gerçi bir iki şey çıkmıştı böyle. Restoranla bir garsonla bir muhabbeti mi varmış neymiş. Olabilir, herkesin böyle ters bir anı olabilir de diyebiliriz belki. Ya da anlatıldığı gibi olmuyor da bilir ama. Hani böyle yaydığı enerji, hani böyle. Hani ne yapsın? Hani... ne alaka? Neyse. Bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsa var ya.

Mahmut abinin bir türküsü vardır bilirsiniz. Nalına da vur, mıhına da vur. Benimki o hesap. Ara ara böyle eserler çalıyorum. Belli yaş üzeri dinleyicilerimin gönlünü almak için. Ara ara manifest çalıyorum. Geleceğe yatırım yapmak için. Çocuklar seviyor. Yani benim program formatım her yol var gibi bir şey. Ya da Allah ne verdiyse. Ama iyi gelmiyor mu bunlar? Ha? Vallahi insan bir coşuyor hakikaten.

0: Pisliğin ne olduğunu düşündüğüm bir mesaj var. Doğancan, 58 yaşındayım. İlk kez duydum bu şarkıyı. Yazmış biz az önceki muhabbetten sonra. Artık bu şarkıyı da bilmiyorsanız bence yani hiçbir şey bilmiyorsunuzdur. Değil mi? Bu şarkıyı bilmeyen yoktur. En azından 30 yaş üzeri. Değil mi? Altı da biliyordur da hani eğer ilgili değilse, sadece güncel şarkıları takip ediyorsa belki, ama 30 yaş üzeri bu şarkıyı bilmiyorsa ayıptır diyeyim yani.
1: Mehtap

0: bir at yok.
1: Bugün bugün yayın konu başlığı şimdiki aklım olsa. Bu arada dedim ya, çiğ köfte yedim, dişim kırıldı gece. İyi gitmeyince kişinin işi, çiğ köfte yerken kırılır dişi. Erdal abi güzel, Ramazan'da gel davulcu olarak işe başla. Alo.
2: Alo.
1: Radyoyu kapatalım. Radyoyu komple kapatalım. Ve telefonu kulağa alalım. Telefonu kulağa al.
2: Telefon kulakta.
1: Yalan, yalan mı söylüyorsun? Hoparlörle konuşuyorsun.
2: Yok, kulakta. Yapışık vaziyette.
1: Hoparlörle mi konuşuyorsun?
2: Hayır, kulağımda şu anda telefon.
1: Ekmek mi sarıp çarpsın de?
2: Vallahi ne çarparsa çarpsın, sorun değil.
1: İsim nedir efendimi?
2: Halil Özkan.
1: Halil hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk. Ankara'dan arıyorum.
1: Oo, Ankara değil tabii ki. Ankara'dan arıyorsun.
2: Ankara'lıyız.
1: Tanıyalım. Ne iş yaparsın yani, Halil?
2: Giriş olarak şöyle yapmak isterdim aslında. Parçayı devam etmek için. Senin en güzel yerin dengesiz program sunuşun.
1: Güzel.
2: Hiçbir dengeye oturmaması. Her türlü parçayı çalman. Yani 30 yaş üstüne sürekli bir şeyde bulunman.
1: He.
2: Atıfta bulunman bizi sana bağlıyor yani.
1: Sen kaç yaşındasın Halil? Yaş kaç?
2: Yaş 46.
1: Oo, ne ara oldun 46 be Halil. Vallahi zaman nasıl
2: vallahi
1: geçti değil mi? Hiçbir şey.
2: Doğalı çalıştığım için ben de farkına varmadım.
1: Ama
2: ben.
1: Hiçbir şey anlamıyor insan değil mi? Geldi. Ben mesela ben de 34 yaşındayım. Şöyle bir düşünüyorum. Ulan ne ara oldu, ben hiçbir şey anlamadım ya.
2: Aynen, geliyor geçiyor vallahi. Vallahi.
1: Bak hayırlı. Allah sonumuzu hayretsin diyor ve hemen senle siftahımızı atıyoruz. Nedir acaba şimdiki aklım olsaydı dediğin şey?
2: Şimdiki aklım olsa pandemide her türlü borca girip Ankara'da ne var ne yok gayrimenkulün hepsini almaya çalışırdım.
1: Pandeminin başında özellikle, hatta belki pandemi girmeden önce bu gibi şeyler biraz daha mümkündü. Yani yine zordu tabii ki her zaman bir ev araba sahibi olabilmek ama mümkündü. Borçla işte o para
2: pandemide
1: kıymetiyle.
2: Pandemide şöyle oldu bence, bu 15 yıllık krediler çıktığında varıyor her şeyi gayrimenkule atmak gerekiyordu. Şimdi kenara çekilip onların gelirini yemek lazımdı.
1: Tabii bilseydik böbreğimizi satar ev alırdık şimdi zaten. Şu an mümkün değil. Yani şu an mesela böyle en kıytırık ev diyelim ki büyük şehirlerde 5 milyon, 6 milyon, 7 milyonluk evlerden bahsediyorum. Hani öyle aman aman yeni sitelerde falan değil.
2: Söyleyeyim.
1: Ya bir dur bir cümleni koyayım ya.
2: Ama çok konuşuyorsun sen. Ya bize de müsaade et de biz de konuşalım. Sen zaten konuşuyorsun.
1: Ağzımı açarsam şerefsizim, anlat.
2: Şöyle, etimesiz tarafında mesela bir ev 2020'nin başlarında 315 bin liraydı. Şu anki değeri 7 milyon lira. Yani kaç yıl geçmiş aradan? 4-5 yıl geçmiş. 5 yılda aldığı değer ulaşmanın imkanı yok.
1: Nereden aklına geldi? Hiçbirimiz bilmiyor.
2: Bir maaş bedeli. Yani şu anda 3-4 tane ev alsaydık o zaman 4 tane maaş gelirinde yaşamımızı sürdürüyoruz.
1: Tamam da 400 bin lira da o zaman için büyük bir paraydı. Şu an çok bir şey ifade etmiyor 400 bin lira.
2: Yo, inan ki ulaşılabilecek şeyler.
1: Tamam da 2000 şimdi anladım. Bak çok eski bir zaman olmasa bile 2019 diyelim mesela, 2019 asgari ücret ne kadar, hemen bakıyorum 2500 liraymış. Şimdi aynı mı yani oran orantı?
2: Ama şöyle
1: bir yemek yiyorduk, bir ana yemek yiyorduk 15 lira 20 lira 30 lira, yok çok mu abarttım ya, o kadar da değildi.
2: Şu an
1: 100 lira mesela.
2: 28 bin lira.
1: Ana yemek 100 liraydı.
2: Ya öyle ama şu an asgari ücret 28 bin lira.
1: Tamam o zaman da 2500'müş oranda, yani.
2: Ama aradaki oranla şu andaki evin arasındaki oranı bir dengeli.
1: Evet, yok zaten orada bir denge.
2: Yani ulaşmanın imkanı yok.
1: Ya, evet evet. İyi abi. Neyse, sabahın kör aman boşver ya. Olurum. Daha olan oldu. Vallahi. Geçen geçti.
2: Hanımla çocukla hayatımı yaşamaya çalışıyorum doğrudan. Emekli oldum ama gene de çalışmaya devam ediyorum. Yapacak bir şey yok.
1: Allah kolaylık versin. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Ben mi kurtaracağım? Bugünün yayın konu başlığı, şimdiki aklım olsa diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Arkadaşlar var ya, bendeki bu akıl bilmem ne zaman olacaktı, şunu yapardım ya da mümkün değil şunu yapmazdım da diyebilirsiniz. 0212 368 62 12 ya da dileyenler var.
0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. SAT komandolarının deniz altındaki çalışmalara katkı sağlayacağı bildirildi. Hakim karşısına çıkarılan gemi kaptanı ile mürettebat dahil 9 kişi tutuklandı. Liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın dor sesinin altında Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken yakalandı. Gülistan Doku soruşturmasında mahkemeye sevk edilen eski polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin kurumsallaştırma ve savunma sanayisinde ortak üretim artırma kararı aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni partide 3 dönem kurulu geçerli olacak, iktidar olamazsam kurultaya giderim, dedi. Giresun, Ordu ve Artvin'de şiddetli yağış, su baskınlarına neden olduğu bazı yollar kapandı. Kalp krizi geçirmesinin ardından anjiyo olan Cem Yılmaz taburcu oldu. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. Yunanistan, İsrail'de 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüğünü duyurdu. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 939'a çıktı, yaklaşık 4000 kayıp var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Bişkek'te bir araya geldi. Yargıtay, emsal bir kararla depoya yanlış yakıt konulmasından ana dağıtıcının da sorumlu olduğuna hükmetti. Sürücüler sadece istasyon değil ana dağıtıcıya da dava açabilir. Türkiye uzayın barışçıl keşfini hedefleyen NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen maliye yetkilileri İran Savaşı'nın gölgesindeki küresel ekonomiye dair güncel mevzuları görüşmek üzere ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinde toplandı. ABD'de bir projeyle yapay zeka, EKG kayıtlarından kalp yetmezliği ve kapak hastalıklarını 2 saniyede tespit edebildi. Proje 67 bin hastada denendi.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Şandan Mola Güraniye Virdüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Kozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
6: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsaydı var ya... diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın, 0531 785 9080, bu da WhatsApp hattımız. Şimdiki aklım olsaydı şunu yapardım ya da mümkün değil şunu yapmazdım. Hadi 3-5 mesaj daha paylaşalım.

0: Tersoy'la olan anımı anlatmış mıydım? Şey, yani öyle değil. Çok yıllar önce anlatmış olabilirim ki bu bahsettiğim de herhalde 2010 falan. 2010 dediğimizde 15-16 sene olmuş yani. O Tarkan'la söylediği Bir Ben Bir Allah Biliyor şarkısının çıktığı zaman. O şarkıyı radyolara önden yolladılar. Hani fikirlerimizi alma adına değil de bir dinleyin bakalım. Birkaç gün sonra çıkaracağız bu şarkı diye yapım şirketi yolladı. Ben de hastası oldum, çok güzel şarkı. Ezberledim ve şarkının çıktığı günde şu Şişli'de çok bilinen ve genelde işte böyle Ebru Gündeş'in falan çıktığı bir gazinomsu bir restoran var ya. Orada Bülent Ersoy bir davet verdi. Bizi de davet etmiş, gittik. Beni de tam böyle sahnenin önüne koymuşlar. Yani benim oturduğum yerden itibaren sahne başlıyor ve hani Bülent Ersoy da bana maksimum 3 metre uzaklıkta, bile değil belki. Çıktı işte, o şarkısını söylemeye başladı. Ben de baştan sona şarkıya eşlik ettim çünkü ezberlemişim. Halbuki daha o gün çıkmış şarkı. Baktı baktı uzun uzun. Ben de o zaman körpeyim tabii. Bir de böyle giymişim canti falan filan. Herkes alkışlıyor. O Bülent o boşu falan. Alkış çok uzun sürdü. Alkış bitti. Hiç kimseye selam sabah vermeden. Yok. Radyo PR'ını yapan arkadaşımıza döndü. Beni göstererek kim bu parlak çocuk dedi. Yanımdaki arkadaşlarım dürttü beni falan. Aha. İşte söylediler o boşu falan filan. Sahneye çağırdı beni, çıktım, elini uzattı ama elini doğrudan böyle ağzıma soktu. Öptüm ben de ondan sonra.
1: Yok anam yok.
0: Orada bir iki komiklik oldu, o boşu ben laf ettim, o bu. Dedim ki Bülent Hanım böyle olmaz, madem öyle benim programıma konuk geleceksiniz dedim. Ben de o zaman daha tıfılım yani, bu işe başlayalı olmuş. Demek ki işte 6 sene 7 sene falan filan konuk geldi ve o gün Bülent Ersoy'u ağırladığım programın devamında şu an olmadığı için söyleyebilirim galiba, düşünüyorum. Ama o bir şey mi devşirildi? Neyse ya, aman Avea sponsorluk görüşmesi için oradan üst yetkililer gelecek, biz de onlarla toplantı yapacağız. GSM operatörü. Reklam arasındayken arkadaş geldi, dedi ki Doğancan Avia'dan geldiler program bitiminde. Hani böyle fısır fısır kulağıma söyledi hani rahatsız etmemek için. Bekliyorlar, haberin olsun dedi. Bülent Ersoy duydu bunu. Neden geldiler dedi. Dedim böyle böyle Bülent Hanım. Çağır gelsin buraya dedi. Çağır gelsin dedi de işte o GSM operatörünün üst kurumsalından yöneticilerinden bir tanesi. Ben hiçbir şey diyemedim haliyle. Gittim merhaba dedim falan filan. Ya dedim Bülent Ersoy konuğum şu an. Aa evet, yolda duyduk biliyoruz dedi. Sizi çağırıyor dedim. Adam da hiç sorgulamadan kalktı, geldi. Selam Avea dedi adama. Adam öyle dedi. Buyurun dedi Bülent Hanım. Bana dedi 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Yani böyle sıralı numara istiyormuş, onu söyledi. Adam sanki şeyde, dükkanda çalışıyor. Falan. Evet arkadaşlar, hikayem bitti. Yani bu hikayedeki ana karakter Bülent Ersoy olduğu için böyle her anı enteresan geliyor tabii insana. Bu kadar. Şimdi böyle bir hikayeyi başkası yayında anlatsa nasıl azarlardım ben, değil mi? Doğancan parlayacak çocuğu bilmiş Bülent Ersoy, doğru. Ama o kim bu parlak çocuk derken o anlamda söylemedi muhtemelen.
2: Çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsa diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Haydi bir telefon bağlantısı daha alalım bakalım. 0212 368 62 12.

ne oldu, günün sonunda numarayı verdiler mi Bülent Ersoy'a demiş Abdülsamet. Bilmiyorum, onlar haberleşti mi artık, haberim yok. Biz böyle bir hikaye anlatsak kilitledin bizi sabah sabah derdim be Doğancan demiş Aknur. Aman tamam işte, ben kendimi eleştirdim zaten. Size kalmamış tasası.

0: Ben de iyiyim ya, inanamıyorum yayına bağlandığıma. İlk kez aradım ve bağlandım.
1: Hoş size. Geldin. Adın ben, ne?
0: Hoş bulduk. Seni seviyorum.
1: Sağ ol.
0: Hemen konuya giriyorum.
1: Adını söyle. Kız bir adın ne adın?
0: İsmim Güler.
1: Güler. Hoş geldin. Kız ben seni başta 7 yaşında kız çocuğu sandım ha.
0: Yok, 13 yaşındayım. Bu sene üniversite sınavını kazandım. 4 yıllık. Okula kayıt yaptıracağız.
1: Haydi helal olsun. Süpersin, ne güzel. Peki şimdiki aklın olsa o zaman üniversiteye daha mı erken kaydolurdun?
0: O zaten en büyük pişmanlığım da. Ben şu arkadaş aradım ya, ev Ankara konularını onun için aradım.
1: He.
0: Şimdi biz 7 kardeşiz. Bütün kardeşlerimiz evli, bir ablamla ben bekar. Hiç evlenmedik. Ben 53 yaşındayım. Ablamın yaşını söylemeyeceğim. O zaten rahatsız olur ya söylemekten.
1: Tamam. Ama senden büyük yani. 53'ün üstünde evet. Demek ki ablan evet. Olduğuna göre. Evet.
0: Neyse bizim çocuğumuz yok. Onun için biz de şu an yani oturduğumuz bir evimiz var şükür. Hiç ev alalım demedik. Hep dedik ki aman ne yapacağız? Bizim zaten çocuğumuz yok. Bir şeyimiz yok. Ondan sonra bu Fenerbahçe'nin hep şampiyon olacak diyen bir astrolog var ya.
1: Nuray Sayar mı? Nuray Sayar mı acaba, o mu diyor,
0: yok,
1: bilmiyorum.
0: Yok yok, Canay doğmuş.
1: Ha neyse. Evet.
0: Ondan sonra o hep dedi ki evlerin fiyatı yükselecek, ev alın. Ondan sonra neyse biz ama yine hala diyoruz ki ama ne yapacağız ya, bizim çocuğumuz yok, bir şeyimiz yok. Ondan sonra biz ben dedim abla ya dedim, bu adam sürekli diyor ev fiyatları artacak. Gel biz hani bir tane ev alalım, biraz birikimimiz vardı. Ondan sonra neyse tam pandemi bak Mart'ta 2020 Mart'ta patladı.
1: Evet.
0: Biz 2013 Nisan'da evimizi aldık. Ondan sonra şu an yani o kadar şükrediyorum ki bizim paramız Türk lirasıydı. Yani paramız böyle pul olacaktı.
1: Güler peki o dönem kaç paraya almıştınız ve şu an ortalama raici ne kadardır o dairenin?
0: Şimdi biz şöyle oldu, TOKİ'den aldık. Adamların borcu vardı, 65 bin lira onlara verdik. Ondan sonra bir sene sonra borcu şey yaptık, kapattık ama tam bir yıl ödedik o TOKİ şeyini.
1: Ha bir dakika, TOKİ'den ev almış birinden mi aldınız o evi?
0: Evet,
1: ha,
0: evet
1: anladım.
0: Ondan aldım.
1: Tamam.
0: 185 bin liraya mal oldu. Evin şu an en kötü 3 milyon 2 artı 1.
1: Nerede? Bir de TOKİ.
0: Ankara'da bilenler böyle giderken böyle şey var, bir TOKİ var.
1: Anladım. Yani normalde ne güzel ya, aslında bu arada köşede böyle bir birikim varsa o köşede durup ne yapacaktı ki, böyle bir mala yatırmak gerekiyor ya günün
0: evet,
1: sonunda.
0: Evet ya, biz de mesela paramız öyle yani pul olacaktı, gerçekten pul olacaktı. Her zaman böyle şükrediyorum Allah'ım, iyi ki aldım. Ve pasif gelir oldu gerçekten de bize.
1: Evet.
0: Yani şey oldu, en azından yani şimdi az da olsa kirası geliyor, şükür diyelim.
1: Evet. He, bunu nereye bağlayacağız yani? Şimdiki aklım iyi ki o zaman da varmış mı diyorsun?
0: Ben almaya çalışırdım. Öyle salak gibi, vay bizim çocuğumuz yok, ne yapacağız, boşuna borca girmeyelim demezdim. Buna bağlıyorum.
1: İyi abi. Ama tabii burada yani... İşte para yönetimiyle alakalı uzman kişiler de bilmiyorum, çok farklı yorumlar var. İşte öyle bir paranız varsa hayatınız boyunca istediğiniz bir evde konforla yaşayabilirsiniz gibi bir bakış açısı da var. O kadar milyonu bir eve yatırmak doğru değil diyen de var, ama işte garantileyeceğim bir tane evinin olması güzel tabii. Daha sonrası...
0: Önemli ya, yaşlanıyoruz, emekli maaşları 23 bin lira, ben de EYT'den emekli oldum, şu an çalışmak zorundayım, 23 bin lirayla nasıl geçinebilirim?
1: Ve...
0: En azından oradan da bir gelirimiz var, şükür yani, şükrediyoruz.
1: Ne güzel, araba... İyi yapmışsınız, mantıklı. Peki Güler, sağ ol aradığın için, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Seni seviyorum çok çok, daha önce kendine iyi bak, günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Öf. Hiç öbür tarafı düşünen yok. Ancak ev ve fakir edebiyatı diye mesaj yollamış Hamit. Ay tamam, sensin. Sen düşün. Bugün burada da yani sonuç itibariyle bugünün yarını da var. Bu da bir günün sonunda yönetilmesi gereken bir süreç ya. Her birimizin hayatta kalmak için bir mücadelesi var vesaire. Ay ne konuşsak herkes her şeyi bilemiyor. Evet, bu arada herkes Doğancan pandemi başlamadan şu kadar aldım şu an bu kadar diye mesaj yolluyor. Evet öyle. Yani baktığımız zaman 10 katı 20 katı falan oldu fiyatlar. Yani bilseydik bu kadar artış olacağını. Eskiden mesela köşede para biriktirerek bir şey alabiliyordun. Şimdi köşeye para attığın zaman para durduğu yerde eriyor. O yüzden gerçekten eskiden zordu ama mümkündü. Şimdi neredeyse imkansıza yakın. Büyük ikramiye olarak Milli Piyango'da çıkan paralara şu an kıçkırık evler alınıyor. Yani eskiden mesela 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon dediğimiz paralar çok büyük paralar. Şu an mesela 4 tekere veriyor bazı insanlar 30 milyonu, 40 milyonu. Ciddi para yani. Milyon diye böyle belki değeri düştü ama eski parayla da trilyon. Trilyon demek ne kadar büyüktü yani. 2006'da mı geçtik biz sıfırsız hayata, değil mi? Öyle diye hatırlıyorum. 2005-2006 falan öyleydi galiba. Yani trilyon, bir trilyon. O kadar büyük bir paraydı ki şimdi 1 milyon. 1 milyona ne veriyorlar? Araba bile adam akıllı. Diyorsun ki tamam 1 milyona bu var ama bunun kliması yok. Ya, uyduruyorum, sunroofsuz. Ya da işte hoparlörlerin bir tanesini söküp veriyoruz 1 milyon istiyorsan. Allah sonumuzu hayrede. Aman arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Herkes kendini kurtarmaya baksın. Hiç. Benim artık kimse umurumda değil. Her koyun kendi bacağından. Bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsa diyebileceğiniz ne varsa. Ne bu, ne alaka? Ne? Yarınki programda sayacağım birkaç kere günün sonunda. Kaç kere günün sonunda diyeceksin acaba demiş Emre. Çok mu günün sonunda diyorum Emre? Ama günün sonunda diyesi geliyor insanın. Ay Eylül geldi, en sevdiğim mevsim diyen sevgili Hilal. İyi hadi mutluluklar. Kısa bir ara.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Expert.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor. Nefes.

Betül diyor ki 2011 yılında 110 bin liraya ev aldım. Bu yıl mutfak tezgahını 120 bine değiştirdik. En doğru tarif bu olurdu herhalde. Güngören'den Çilem ve Arzu, günaydın arkadaşlar. Şimdiki aklım olsa insanları kendim gibi görüp bu kadar değerli.

bak, eşiyle fotoğraf yollamış Ömer. Şimdiki aklım olsa yine bu kadını alırdım Doğan Can. Hele hele hele. Hele hele. Bu kadını alırdım değil de yani evlenirdim de. Enerjik kalmanın yolları evlenmemekmiş. Onu anladım ben Doğan Can diye Engin mesaj yollamış. Ne demek o? He, az önce yayına bağlanan hanımefendi hiç evlenmedim dedi diye herhalde. Adana'dan Asya. Bugün doğum günüm ve henüz kimse kutlamadı. 40 yaşına girdim.

0: Ay anladık. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Derin'le.
0: Hoş geldin Derin. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Kaç yaşındasın?
1: 14.
0: Belli belli. Evet Derin'cim, sen yani bu sene kaça geçiyorsun?
1: 9'a geçiyorum.
0: 9 no 4 artı 4 ise lise 1 mi?
1: Lise 1 evet.
0: Yeni bir arkadaş ortamı, yeni öğretmenler. Heyecanlı mısın?
1: Yeni öğretmenler değil, yeni arkadaşlar da değil. Avusturya'da okuyorum. Eğitim sistemi birazcık daha farklı.
0: Hadi ya.
1: İşte o yüzden öğretmenlerle sınıf hala aynı kalacak.
0: O zaman Türkiye'deki gibi değil mi? 4 artı 4 değil, değil mi?
1: Yok, orada 5'e geçiyorum teknik olarak.
0: Nasıl 5'e yani?
1: Yani ilkokulu saymıyorlar, ortaokul yani bizim 5 dediğimize 1 diyorlar.
0: He.
1: O yüzden ortaokul 1, 2, 3, 4 diyorlar.
0: Anlamadım. güzel. Derin, orada mı doğdun peki sen?
1: Yok, ben İstanbul doğumluyum. Hı-hı. Ortaokula kadar burada yaşadım. Her zaman okula giderken Doğan Can'la gittik.
0: Ama o zaman daha yeni gittin yani, doğru mu?
1: Evet. 3'e. 3 sene işte.
0: 3 sene. Ne oldu? Ailenle beraber herhalde onlar iş güç vesaire oraya yerleştiniz.
1: Aynen öyle.
0: Nasıl? Adapte olmakta zorluk çektin mi? 10 yaşında gitmişsin sonuçta. 10-11 yaşındayken.
1: Evet. Yani adapte olmakta biraz zor çektik ama şu anda çok çok daha iyiyim.
0: Mutlusun, keyfin yerinde.
1: Evet.
0: İyi, hadi bakalım. Nedir acaba senin şimdiki aklım olsa diyebileceğin şey?
1: Şimdiki aklım olsa küçüklük aklıma bayağı tavsiyeler verirdim ve derslerine daha çok adapte olmasını isterdim. Çünkü şu anda okul berbat.
0: Başarı açısından mı?
1: Yani başarı açısından yeni bir dil olduğu için çok daha zor.
0: Daha bismillah be Derin, daha 14 yaşındasın. İstedikten sonra şu anda da bazı şeylerin seyrini değiştirebileceğin bir zamandasın ki kaç yaşında olursan ol yapabilirsin de. Şu an mükemmel bir zaman aslında senin için, hiçbir şey için geç değil ki.
1: Doğru yani aslında ama yine de yani.
0: Yaparsın kuzum, yapan nasıl yapıyor? Yaparsın yeter ki işte odaklandığın zaman. Değil mi yani sonuç itibariyle tamamen senin elinde, biliyorsun sen de.
1: Doğru.
0: Evet. Şimdi Türkiye'desiniz herhalde, tatile mi geldiniz?
1: Evet, yaz için böyle akraba seansı falan.
0: Anladım. Akraba falan, çok heveslisin.
1: Çok.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Nasılsın? Bugünün yayın konu başlığı, şimdiki aklım olsa diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12. Son 2 son.

0: Şimdiki aklım olsa define ararken izin alırdım. Bu sayede bulduğum defineden olmazdım. İlyas, ne buldun? İlyas, sen kesin fotoğraf video falan çekmişsindir, Allah aşkına yolla. Ne buldun? Bir de nerede buldun? Bir de tabii ki devletimize teslim edeceksin İlyas'cığım, lütfen. Bu bir biliyorsun ki amme hizmeti gibi düşünebiliriz. Yani günün sonunda eğer böyle bir şey yapıyorsan, değil mi, devletimize bu milli değerlerimizi gerekli yerlere en doğru şekilde ulaştırabilme adına böyle bir çaba sarf etmişsin. Anlıyorum seni. Ama ne buldun? Bana bir fotoğraf yolla. Merak ettim. Bir de konum da yolla. Alo.
1: Efendim.
0: Ben mi aradım?
1: Pardon, özür dilerim. Günaydın.
0: Estağfurullah.

0: Bir de gençlere şunu tavsiye ediyorum. Muhakkak yani herhangi bir şey yaparsanız muhakkak büyüklerinizden veya daha önce o işi yapmış kişilerden tavsiye almanızı öneririm.
1: Doğru.
0: Çünkü bu sizin 10 sene 15 sene ileriye gitmenizi gösterir yani.
1: Tabii tabii. Hayat tecrübesi hiçbir şekilde satın alınamayacak bir donanım günün sonunda.
0: Çok önemli. Çok önemli. Gençlere bunu tavsiye ediyorum ama gençler hiç dinlemiyor. Diyorlar ki biz bunu şey etmeyeceğiz, illa başımızdan o şeyleri geçireceğiz. Ondan sonra tecrübe
1: sahip. Evet, ama işte herkesin de yolculuğu ve bu deneyimlerin bütünü onları bir yere taşıyor ya Ergun abi. Şey geldi aklıma sen bunlardan bahsedince. Zamanında böyle 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda İstanbul'a gelen, Anadolu'da coğrafyasından İstanbul'a göç etmiş insanlar, uyduruyorum. Gidiyorlar işte Etiler'e. Ya buraya kurt iniyor, burada ne işimiz var, denize de yakın buralar, buradan ev alınmaz deyip mesela Sefaköy'den ev almışlar ya. Yani orada işte gerçekten insan öngöremiyor bazı şeyleri. Yani o yüzden bir şey de diyemiyor insan. Kısmet mesela, uyduruyorum, yeni havalimanının yapıldığı bölgeler eskiden koyunların otladığı yerlerdi. Ama şu anda işte o Kemerburgaz, Göktürk vesaire oralar milyonluk milyarlık yerler oldu. Dolayısıyla nereden bileceğiz ki yani bundan 10 sene 20 sene sonra artık kısmet.
0: Kısmet aynen öyle. Bir de kısmetten şeyi olmuyor, testi olmuyor. Dediğiniz gibi o Kemerburgaz bölgesi, Kemerkantin falan olduğu yerde o zaman böyle affedersiniz mandalar falan, eşekler şey diyor.
1: Tabii canım, aynen.
0: Fazla bir şey değil yani. 15 sene önce, 15 sene önceyle 15 sene sonraki Kemer'in hali çok muazzam.
1: Ve yani. Ergun abi, biz bu dünyaya seyirci olmaya gelmişiz.
0: Şu anki aklım olsa anlatabiliyor mu? Var
1: buna
0: ya.
1: Da şükür, buna da şükür, boş çok, ver. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz diyor. Sabah enerjimizi alıyoruz Ergun abi.
0: Günaydın Türkiye, günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Ve Emre yazmış. 15 dakika önce yazmıştı. Kaç kere günün sonunda diyeceksin sayacağım diye. Günün sonunda sayacı 3 yazmış. Az önce fark etmeden. Demiş, insan bir şeye takınca daha çok ağzı oraya gidiyor. Aklı oraya gidiyor. Demeyeceğim.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklam. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor. Benim o...

0: Bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsa var ya üf diyebileceğiniz ne varsa. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Sesimi tanıyamadın mı daha önce?
0: Bismillah ya. Neydi isim?
1: Eda.
0: Eda, yakın zamanda konuşmuştuk. Hatta ya, ben sana şey demiştim, bir hıh yapsan düzelir belki diye evet, hatırlıyorum. Evet.
1: Evet. Evet, o bir ay oldu.
0: Böyle evet, ama senin böyle şey kalıtsal bir rahatsızlık gibi değil mi? Belli bir yaştan sonra mı sesin öyle olmuştu, onu konuştuk mu hatırlamıyorum.
1: Yok, onu konuşmadık. Şöyle benim 18 yaşına kadar sesim normaldi. Sonrasında insanlar sesine ne oldu demeye başlayınca ben doktora gittim. Orada sesimin rahatsızlığı ortaya çıktı. O zamandan da beri de böyle. Allah. Ben televizyona bile çıktım sesim için, Kanal D.
0: Ne diye?
1: Doktorun programına. Sesimi iyileştireceklerdi.
0: Ne oldu? Sonuç anladığım kadarıyla. Nanay gülüm nanaya. Kız sanki böyle telefonun çekmiyor gibi geliyor.
1: Yok, kulaklıkla konuşmuyor.
0: Kız şaka yani, o hani telefonu çekiyor da sesinden dolayı sanki telefon hattında bir sorun varmış gibi. Öyle.
1: Anladım.
0: Ne oldu peki? Ben de böyle konuyu açıldı diye soruyorum ben de. Hani böyle şeyleri konuşmak rahatsız ediyor olabilir belki ama hani birden uyandım ve sesin böyle hırıltılı mı gelmeye başladı? Ne oldu?
1: Yok, herkes grip misin, nezle misin diye sormaya başladı. Grip olmadığım halde. Çok hastanelere, doktorlara gittim, paralar döktüm. En son çok senin doktorun, hatta galiba benim doktorum aynı. Ona gittim, ameliyat oldum ama sonuç aynı.
0: Kim benim doktorum?
1: Yani sizin ünlülerin doktoru diyeyim. İsim veremem değil mi? Verebilir miyim?
0: Benim hiç doktorum yok ki benim. Ben hastaneye gitmiyorum prensip olarak.
1: Tamam, neyse yani.
0: Aa, bir dakika, doktorun programı dedin. Murat Aksoy'un programı mıydı o? Yok, o değildi o.
1: Yok, hayır, Zahide Yetiş.
0: Aman onun kim? Kız zaten ne medet umuyorsun oradan. Neyse.
1: Ya ama öyle deme. O zamanlar ben kitap bile okuyamıyordum kızıma. Şu an çok iyiyim.
0: Daha kötüydü. Yapma
1: evet,
0: be.
1: Evet, daha kötüydüm. Nefes nefese konuşuyordum.
0: Çok geçmiş olsun ya Eda. Allah şifa. Birden inşallah böyle, nasıl ki birden böyle bir şey gelişti. Birden bir sabah uyan inşallah böyle bülbülüm geldi dile diye böyle hani berrak bir hale gelsin inşallah. Peki Eda, şimdiki aklım olsa diyebileceğin ne var?
1: Hemen patlatıyorum. Şimdiki aklım olsaydı Amerika'dan gelmezdim.
0: Ha.
1: Evet.
0: Kaç yaşında geldin?
1: Ya şöyle, ben eşim okuduğu için gittim. Evlenince gittik biz.
0: Evet.
1: 2 yıl kaldık. Kızımı orada doğurdum. Sonra maalesef eşim okulu yüzünden geri dönmek zorunda kaldık. Şu an aklım olsa eşimi bir şekilde ikna eder, döndürmezdim. Askere gideceği için döndük.
0: Tamam. Gülme öyle pis pis.
1: Ama beni dinlemedi, şu an çok pişman.
0: Yani vardır bir hayrı be. Yani hayatta bazen bazı şeyler gelişiyor ve biz o ihtimalleri, hayata geçirmediğimiz ihtimalleri düşünüp acaba öyle olsaydı nasıl olurdu diyoruz da. Ben hayatta hiçbir şeyin sebepsiz olduğunu düşünmüyorum. Sizin için de vardır bunun böyle gelişmesinin bir hayrı diyelim Eda.
1: Evet.
0: Öyle aynen diyeceksin yani, züğür tesellisi.
1: Evet, onun diğer oğlumuz da doğdu. Şimdi kızım hemşirelik kazandı İngilizce.
0: Ve şey, orada doğduğu için de Amerikan vatandaşı aynı zamanda, doğru
1: evet,
0: mu?
1: Doğru, aynen. Vay kardeşim. 19 yaşında şu an. Sesin nasıl bilmiyorum, genç geliyor mu, şeye geliyor mu?
0: Kaç yaşındasın? 43, 44.
1: 45.
0: Yaklaştım.
1: 46'ya gideceğim.
0: İyi, hadi bakalım Eda, sağ olasın. Sen istersen sabah inersi yollama bize, yormayalım seni.
1: Hiç sorun değil, no problem, ben alıştım.
0: Tamam, yolla bakayım.
1: Günaydın.
0: Ay. Günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Aşk olsun Doğan Can, niye dalga geçtin, ayıp değil mi diye yazmış Murat. Ya ne dalga, o da gülüyor ya, şakalaşıyoruz. Allah Allah, ne var sanki? Tamam abla, Amerika'ya gittin, İngilizcem var, no problem yaz. Seyfo ya. bakayım enteresan bir şey var mı? Şimdiki aklım olsa 13 yaşında okulu bırakıp beni tekstile koymalarına asla izin vermezdim. Ha, sen kendi isteğinle bırakmadın yani okulu, doğru mu anladım Medine? E tabi yani, doğru bir karar değil. Ne bu, bir yerden miras kalsa sanki haram diyeceksin ha? Ha, az önceki abiyle dedik ya işte, çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz diye. Canım ölüm hak, miras helal. Aşk olsun, o ayrı, o ayrı. Şu gömücü yazdı mı ya, fotoğraf istemiştim. Dur bakayım, profil fotoğrafını hatırlıyorum. Yazar mı hiç, ortadan kayboldu. Bakayım. Vallahi yok. Ya ne buldun, onu bir yolla ya, merak ettim ya. El koymuşlar ya, nasıl yakalandı acaba? O enselenme anını çok merak ediyorum. Uyduruyorum, gecenin köründe böyle alnına ışık takıp elinde kazma kürekte şey yaparken jandarmanın basış anı. Öyle bir şey mi acaba? Yazık, ben böyle şeylerde, Anadolu'da köylerde Facebook'tan falan şey alıyorlar ya, böyle metal dedektörü. Ellerinde öyle şey gibi, süpürge gibi onunla geziyorlar. Dit dit dit dit dit, heyecanla kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar, kaşık çıkıyor. Kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar. Birisi bir şeyin kola kutusu atmış falan. Ama bir gün bir kazar. Doğancan, bence gömü senin hassas noktan olduğu için salladı abi demiş Sefa. Bence de salladı ya. Sallamadıysa yollar. Ha, dur yazdı. Arkadaşlar ne bu? Lütfen yayında okuma. Yemin et. İlyas, fotoğraf yollasana. bulduğu yeri de yazmış. Ama şehri yazmış. Ben şimdi o koca şehri nasıl gezmeye giderim de yani. İlçesi, bari ilçeyi yaz. Tamam, hadi köyü yazma, ilçeyi yaz. Jandarma yakalamış. Ya İlyas, fotoğraf yolla. İlyas abi.
5: İlyas, sen benim bundan sonra en yakın arkadaşımsın. Bu saatten sonra İlyas bir yana, bütün dünya bir yana. Nereydi? Hele bir konum at. Dur bakalım.
6: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. SAT komandolarının deniz altındaki çalışmalara katkı sağlayacağı bildirildi. Hakim karşısına çıkarılan gemi kaptanı ile mürettebat dahil 9 kişi tutuklandı, liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken yakalandı. Gülistan 9 soruşturmasında mahkemeye sevk edilen eski polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin kurumsallaştırma ve savunma sanayisinde ortak üretim artırma kararı aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni partide 3 dönem kuralı geçerli olacak, iktidar olamazsam kurultaya giderim dedi. Giresun, Ordu ve Artvin'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, bazı yollar kapandı. Kalp krizi geçirmesinin ardından anjiyo olan Cem Yılmaz taburcu oldu. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. Yunanistan, İsrail'de 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüğünü duyurdu. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 939'a çıktı, yaklaşık 4000 kayıp var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Bişkek'te bir araya geldi. Yargıtay, emsal bir kararla depoya yanlış yakıt konulmasından ana dağıtıcının da sorumlu olduğuna hükmetti. Sürücüler sadece istasyonu değil ana dağıtıcıya da dava açabilir. Türkiye uzayın barışçıl keşfini hedefleyen NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen maliye yetkilileri İran Savaşı'nın gölgesindeki küresel ekonomiye dair güncel mevzuları görüşmek üzere ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinde toplandı. ABD'de bir projeyle yapay zeka, EKG kayıtlarından kalp yetmezliği ve kapak hastalıklarını 2 saniyede tespit edebildi. Proje 67 bin hastada denendi.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Birliği'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
12: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: altı numaralama seni bir bakıver.
1: Hadi beraber.

yaptı. Bu biraz daha dıptıslı versiyonu. Değil mi? Dedim ya Süleyman Bey, 6 numaralı masaya bakın diye. Süleyman diye bir dinleyicim yazmış. Hemen bakıyorum Doğanca. Abi o nasıl şarkı ya? Gezdireyim mi dudaklarımda falan? Vallahi sabah sabah hayırdır yani demiş Fatih. Git Gülşen'e yaz Fatih. Ne bileyim. Vay Hüseyin abi, Antalya'ya selamlar. Aa ne güzel Fatih. Türkiye'nin her yerinden selamlar Doğancan. Şu an İzmir'deyim, gel beraber kahvaltı yapalım tırda diye. Tırın. Hemen böyle yanında böyle tezgahını kurmuş. Güzel domatesi, ekmeği, yumurtasını yapmış. Demlikle çay bile demlemiş. Helal olsun be. Sen tabii oralarda güzel güzel yerlerden alıyorsun o domatesleri de.

Amin. Bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsa şunu yapardım, şunu mümkün değil yapmazdım diyebileceğiniz ne varsa. Allah. Bu akıl bende zamanında olacaktı diyebileceğiniz ne varsa.

0: Daha önce düdüklü tencerede mi demleyecekti çayı, neyine şaşırdın demiş İbrahim. Aman üf, hani üşenmemiş yani, ben evde bile tek başımayım diye demlikle çay üşeniyorum. Suyu kaynatıyorum, bir tane sallama çay içiyorum, zaten kaç tane içeceğim çay tek başıma. Arada arkadaşlarım geliyor da demliği kullanabiliyorum. Demlik yok bu arada bende, tabii ki çaycım var. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Konya temsilcim.
0: Konya'dan? Ha, Derya.
1: Evet.
0: Kız Derya, sende sağlam dedikodular var da yayında konuşamıyoruz
1: evet.
0: Herhalde.
1: Evet, yayında konuşamayız canım.
0: Derya benim çok eski dinleyicim. Bayağı numaram falan da olduğu için arada böyle WhatsApp'tan falan da yazıyor bana anlık durumlarla alakalı. Ama yani yayında konuşamadıktan sonra ne anladım ben bu işten?
1: Ya sonrasında da ben seni rahatsız etmek istemiyorum. Sen çok yoğun bir insansın çünkü. Böyle şey yapamıyorum. Aslında böyle çok anlatılsın, içimi dökesim var
0: tamam,
1: ama işte yapamıyorum.
0: Tamam, hadi hazır aramışken ama biz bizeyiz. Ve kim var burada, Derya senin sonuçta yani, ne olmuş? O,
1: belki hocam dinliyordum. Ya şey, zaten şimdiki aklım olsa da ona göre, yani biraz da ona bağlayacağım.
0: Ha, bağla bakayım.
1: Yani şey diyorum ben, hani bence kadınlar böyle kendilerine kariyer yapmalılar. Yani böyle koca bulunuyor, evleniliyor. Yani belki bir bazı kişiler beni şimdi topa tutar, linçler falan ama.
0: Ne münasebet.
1: Yani bence, yani şimdi bence kariyer yapmalılar, okumalılar kızlar. Bence öyle olmalı yani.
0: Derya, zaten bu böyle çok yeni bir keşifmiş gibi söylenmemeli yani. Herhalde yani. Yani.
1: Ama herhalde. Şimdi bakıyorum da hep böyle yani liseyi bitiriyorlar, hemen böyle kocaya kaçıyorlar gibi. Aksine bilinçlenecekleri yerde daha da kötüye gidiyor gibi geliyor şöyle etrafımda gördüğüm kadarıyla.
0: Evet. Ay, çünkü artık yani kimse hiçbir şeyin emeğini vermek istemiyor. Külfete evet. Girmek istemiyor. Aman zengin bir adam bulayım diyor da yani hayatınla alakalı kendi istikbalini, geleceğini bir adamın iki dudağının arasına bırakmak kadar yanlış. Kesinlikle. Bir şey yok. Bugün çünkü aşkım canım bir tanem diyen Allah senin belanı versin diyebiliyor 3 sene sonra.
1: Yani ben seni mesela dinliyorum, sen benim zaten ruh ikizimsin, kesinlikle aynı anda aynı şeyi düşünebildiğim nadir insanlardan birisin. Böyle diyorsun yani, böyle her şey mümkün, ben bile her şeyi yapamıyorum ya, artık hayatta hiçbir şeye şaşırmıyorum.
0: Tabii ki.
1: Gerçekten herkes her şeyi yapabiliyor. Bu hayatta her şey değişebiliyor.
0: Sen de dahilsin ama buna. Sen de her
1: tabii
0: şeyi
1: ki,
0: yapabilirsin.
1: Tabii ki ben de dahilim. Tabii evet. Ki 5 sene önceki benle şimdiki ben aynı asla değilim. Ki
0: sen bir de seni 5 sene sonra gör.
1: Aynen öyle. Bir de beni şimdi gör. Bak ben nasıl değiştim. Saçı başı açtım. Oh.
0: Neyse Derya'cığım. Evet. Hayırlısı bakalım. O yüzden hiçbir zaman büyük konuşmamak lazım diyor.
1: Yani kesinlikle. Evet.
0: Ve sabah kesinlikle. Enerjimizi alıyoruz.
1: Ay bu kadar çıkmaydı. Ben çok özledim.
0: Kız yeter de Allah Allah. Radyodan dinle işte. Ne konuşacağız?
1: Olsun. Cevap vermek istiyor insan ya. Seninle sohbet bir ayrı güzel. Zaten hafta düşürene kadar göbeğim düştü.
0: Derya hadi millet şişti. Yeter. Yolla.
1: Ay, iyi hadi tamam o zaman. Bütün arkadaşlara selamlar, sevgiler. Herkese kocaman günaydın.
0: Şu çaldığım yabay zekalı türkü. Hiçbir şarkı kadar istek almadı benden yani, öyle söyleyeyim size. Bugün de yine gördüm bir sürü mesaj. Çalalım o zaman. Bana bu arada Instagram'da da gün içinde gecenin köründe daha önce neydi o dır dır mı diyordu, neydi onu nereden bulacağız diye yazanlar için geliyor o zaman. Dıv dıv.

Herkes şimdiki aklım olsa daha çok çalışırdım diyor ya. Aslında hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Benim ilkokul öğretmenim bu çocuk okumaz paranıza yazık verin konfeksiyona çalışsın demesine rağmen ailem dinlemedi. Ümraniye'de düz lisesi çıkışlı olsam da sonrasında kendime geldim. Şimdi gece gündüz çalışan bir akademisyenim. Zamanında çalışmayınca sonra daha zor bir hayatımız oluyor. Bu doğru ama pes etmek yok ya da gömücülükten devam bir umut. Selamlar. Bu arada zengin diye aldığımız kocalar da artık bize muhtaç yazmış.

Yeni nesil kızlar salak kocayı bir şey zannediyorlar yazmış Hatice. Kız öyle dümdüz söylenir mi ya? Ama yani herkes kendinden pay biçsin. 20 yaşında 25 yaşında aldığınız kararlarla 35-40 arasında

0: Allah işin özü. Allah hepinizin gönlüne göre versin inşallah. Çünkü daha doğrusu sizin için en hayırlı olan neyse o çıksın karşınıza. Çok direttiğimiz, olması için dualar ettiğimiz, belki ağladığımız şeyler gün geliyor ay iyi ki de olmamış dediğimiz bir şeye evrilebiliyor. Hayat bizi çünkü bir yerlere götürüyor. Bilemiyorsun neyin hayır neyin şer olacağını. Çok şer zannettiğinde hayatının fırsatı olabiliyor. Bilemiyorsun yani, sadece bu gönül işlerinde değil yani genel olarak. Kim var hattımızda? Alo?
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Samsun'dan arıyorum, Elif.
0: Hoş geldin. Elif dedim. Be dedim, çok güzel türküdür. Onu en güzel şey söyler. Haydi bakalım, bulamayacağım aslında.
1: Polat Alemdar.
0: Kız sus. Şey neydi ya?
1: Kocam söyler.
0: Aynen he. Arkadaşlar hani TRT'de bir müzik yarışmasında da jüriydi Aysun Gültekin'le beraber bir adam. Gül kuruttu mu da okuyor. Hemen bulun onu bana. Elif dedim. Neydi ya?
1: Ay vallahi bilemedim.
0: Sen zaten bilmiyorsun da dur. Bir... Arkadaşlar bilen bir yazsın. Ben devam edemeyeceğim yoksa. Evet Elif. Nedir şimdiki aklım olsa dediğin şey?
1: Ya biz şimdi biliyorsunuz kızlar alışveriş tutkunuyuz ve ben çok düşkünüm. Böyle sepete ekliyoruz da son bir hakkın kaldı deyip de almıyoruz ya. Şimdiki aklım olsa diyorum o kalan son ürünlerin hepsini toplardım.
0: Hmm. Ne kadar yaratıcı.
1: Sonra tüken...
0: Evet.
1: Kendi yazıyı alamıyoruz. İki kat fiyat veriyorlar.
2: Evet aynen.
0: İyi Elif. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Evet arkadaşlar herkes bir isim yazıyor. Doğrusu Cengiz Özkan. Cengiz Özkan yazanlar da var. Çok güzel okur Cengiz Özkan. Şimdi ama çok ağır olur ya. Çalsam çalayım mı? Ay ne güzel okur Cengiz Özkan. Allah. Evet doğru. Demet Akalın bir şey yazdı ama mümkün değil okuyamam yayın. Harika bir tespitte bulunmuş. Efendim günaydınlar, selamlar. Gerçekten. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı şimdiki aklım olsa diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 212-368-62-12. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspert. Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor. Doğan.

Evet arkadaşlar, şimdi bir şey yapacağım. Bugün özellikle yayına dahil olan birçok dinleyicim hayat tecrübelerinden yola çıkarak türlü söylemlerde bulundu. Türlü içimizde ukde kalan şeylerden bahsettik ya da bizi zamanında üzmüş olan şeyler. O bu şu neyse, mesela 65 yaşında bir abimiz bağlandı. Ah zamanında ben keşke diye başlayan bir sürü şey söyledi ya. Buradan yola çıkarak şunu söylemek isterim. Her birimizin hayatının iyi günü var, kötü günü var. Bazen yaşadığımız bazı şeylerle mücadele ederken çok yoruluyoruz. Bazen gerçekten kendimizi bu işin içinden asla çıkamayacağım ben artık gibi bir girdapta hissediyoruz falan. Ama hakikaten herkes kendine dürüst olsun. Allah sevdiklerimize can sağlığı versin. Ölüm kalım meseleleri dışında. Ne geçmiyor ki? Yani böyle çok klişe konuşmak istemem ama her birimizin hayatında türlü büyük üzüntülere neden olmuş kişiler, ilişkiler, işler, onlar bunlar, ya arkadaşlar geçiyor. Ve eğer şu anda da öyle bir dönemden geçen varsa bu şarkı sizin için geliyor. Geçecek. Hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Buna biz de dahiliz. Biz de geçeceğiz buradan. Şimdi yeri değil belki ama onu da bilin yani. O yüzden

0: uzaktan eğitimle kişisel gelişim koçu olmuşçasına Instagram'da böyle millete akıl veriyorlar ya. Onlar gibi yaptım o konuşmanın akabinde son olarak şunu da söylemek isterim. Benim en sevdiğim dua değil de hani temenni de diyebiliriz, dua da diyebiliriz bence. En sevdiğim budur ki en zor mücadele edilen türü de bence bu oluyor zaten. Allah hiçbirimizi gördüğünden geri bırakmasın. Bu her neyse artık. O biraz daha zor bir sınav oluyor. Dolayısıyla falan filan aman üf yeter be. Ay bana kalmıştı. Size akıl verecek. Kendime çok faydam dokunuyor da bir de size diyeceğim ki arkadaşlar falan filan. Al bak al, tam da bunu söylerken Doğancan iyi güzel konuşuyorsun geçecek edecek falan diye de acaba sen bu konuştuğun şeyleri kendi hayatında uygulayabiliyor musun? Vurdum duymaz olabiliyor musun? Çünkü ben de öyle olmayı çok isterdim. Asla Rabia, ama vurdum duymaz kadar olmasam da artık mesela şeyi biliyorum, son 3-5 senede hayatımdan kimler geldi kimler geçti, illa böyle hani duygusal münasebet olmak durumunda değil, ben çok eski dostlarımla artık mesafe koydum, görüşmüyorum çünkü şeyi çok iyi kestirebiliyorum artık, bana iyi gelmiyor, ben artık diretmiyorum yani, bana iyi gelmeyen beni mutlu etmeyen şeylerle alakalı savaşmıyorum. Tamam o zaman ne yapalım yani. Ve hiçbir konuda da şunu çok iyi başardığımı düşünüyorum. 6-7 ay sonra artık bugünkü kadar üzülmeyeceğimi bildim herhangi bir şeyle alakalı da bugün de o kadar üzülmüyorum. Çünkü biliyorum ki 6 ay sonra dönüp kendime geri zekalı diyeceğim yine. Ay sen ne salaksın be Doğancan diyeceğim yine kendime. O yüzden 6 ay sonra diyeceğime bugün kendime salaksın Doğancan diyorum ve konuyu kapatıyorum diyor. Öf, sabah sabah amma kafa ütüledim ha. En kibar haliyle. 20 saniyelik bir ara.
1: Bir reklam.
2: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama
1: sigorta. Bir reklam.
0: Bugünün yayın konu başlığı, şimdiki aklım olsa diyebileceğiniz ne varsa. Arkadaşlar bu akıl bende zamanında olacaktı var ya. Şunu yapardım ya da yapmazdım. Haydi bir telefon daha alacağız. 212-368-62-12. 268. Ay yok dur, yanlış söyledim, dur kafam karıştı. 0212-368-62-12.

0: Geldi bir dinleyicim geldi daha. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Doğancan, biz Umay'la Nuray şu an seni dinliyoruz.
0: Umay'la Nuray ne be, müzik grubu gibi. Umay'la Nuray. Kız kardeş misiniz? Kız yeter.
1: Sakarya.
0: Arkadaş mısınız siz?
1: Ya arkadaş, kardeş, komşu, ne ararsan var.
0: Umay'la Nuray hafta içi her gün Kanal D'de. Ayarsın. Sen hangisisin, Umay mısın, Nuray mısın?
1: Ne?
0: Sen hangisisin diyorum.
1: Ya ben Umay'ım. Ben İngiliz öğretmeniyim üniversitede. Daha önce de aramıştım.
0: Öyle mi? Ne güzel. Evet. Umay.
1: Ondan sonra Nuray, biz bugün bir tane fareyi serbest bıraktık. Kapana yakalayıp şimdi serbest bıraktık. Şimdi üniversite düşünsün.
0: Anlıyorum Umay. Bugün almadın herhalde ilacını. Ay başım şişti ya, yeter. Peki Umay'cığım, nedir acaba şimdiki aklıma olsaydı diyebileceğin şey?
1: Ay ben motor tamircisi olmak isterdim. Sanayide çalışmak isterdim. Acayip seviyorum. Yağ dokusunu seviyorum.
0: Hadi ya.
1: Ya acayip acayip gerçekten. Çok da güzel bir usta olurdum. Çok da böyle herkes gelirdi diye düşünüyorum.
0: Kız yeter, kalk kalk kalk kalk kalk. Umay, yani yine ilgilenebilirsin. Usta olmasan bile kendin mesela bu arabanın tamir işlerine falan kurcalıyor musun? Bakıyor musun?
1: Ay seviyorum seviyorum. Yani mümkünse parçalıyorum, bir daha takamıyorum. Parçalar da artıyor bazen ama olsun. Ama çok isterim, çok isterim. Ben şimdi Nuray'a veriyorum. Öptüm, hoşça kalın.
0: Ben istiyor muydum acaba? Nuray!
1: Ya ben daha az deliyim.
0: Evet.
1: Şimdi de aklım olsaydı akademisyen olmazdım. Tarlamda tapanımda çalışmaya devam ederdim köyümde.
0: Ne? Nerede? Ha, tarla tapan yapardın.
1: Köyümde.
0: Ha, köyde evet. Kalırdın. E tamam, git. Tutan mı var?
1: Ya doğru diyorsun. Gideceğim. Bırakmam. Gideceğim bir emeklilik hayalleri işte.
0: Hadi Türkiye'de bakalım. Kadar. Hayırlı olsun şimdiden Umay'la Nuray. Hadi gelsin sabah enerjimiz. Bak bana laf ediyorsunuz. Görün şükredin diye ben alıyorum bu telefonları.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı: şimdiki aklım olsaydı var ya, vay, şimdiki aklım olsa şunu yapardım ya da şunu mümkün değil yapmazdım diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Yavaş yavaş toparlayacağız, son bir telefon bağlantısı daha alalım. Bunun haricinde dileyenler buyursunlar, WhatsApp hattımızdan da yazabilir: 0531 785 90 80. Bu arada diğer programlarda işlememiz üzere de konu önerilerinde bulunabilirsiniz bize. Nasıl yani? İşte konu önerisi diye başlayın mesaja. Instagram'dan bana yazın, Doğan Can diye bulup oradan DM'den yazabilirsiniz konu önerilerinizi. Bir sonraki programda belki konu babası siz olursunuz ya da konu anası. He? ...2018 yılında bilgisayardan online oyun oynuyordum. Hesabıma 8000 TL... Hesabımı 8000 TL'ye satmıştım. O zaman çok güzel para diye düşünüyordum. Ama hesaplayınca benim hesabımın bugünkü değeri yaklaşık 3 milyon civarı. Şimdiki aklım olsaydı kesinlikle satmazdım. Paraya falan da ihtiyacım yoktu, öylesine sattım. Online oyun hesabını mı sattın? Nasıl yani? Sen İlerlettin, belli bölümleri geçtin, zor yerleri hallettin ve bir başkası da o bölümleri geçmiş olan bir hesabı satın mı aldı? Ne saçma sapan iş o? Kime ne faydası var? Böyle bir şey var mı? Ben bilmiyordum.

Şimdiki aklım olsaydı yabancı dilimi geliştirir, dış ticaretle uğraşırdım diye bir mesaj var. Şimdiki aklım olsaydı üniversitede kendimi çok daha rahat kabullenirdim ve... Ozancım günaydın.

0: Allah Allah, ben bilmiyordum ya. Bak, bu online oyunlarla alakalı bir sürü oyun ismi yazılmış. Tabii Doğancan, millet belirli level'lara gelince arabayla falan takas ediyorlardı zamanında. Aa, bizim zamanın oyunları bunlar demiş. 92-93'te doğanlar bilir. Evet, bu yazdığın oyunları biliyorum. Aa. Bak, evini böyle geçindirenler var. Sektör haline getirmiş olanlar bile var. Belli oyunları gece gündüz oynayıp belli seviyeye gelince satıyorlar. Ana. Hadi onlar satıyor. Onları alan akılsızlar. Peki yani. Hani ne oluyor mesela? Diyelim 100. bölüme gelmiş. Yani kime ne faydası var? Ne bileyim, tabii müptelası için demek ki şey, bir önem atfediyor o bölümleri geçmiş olmak. Önemli olan ahiret sınavını verebilmek ey dostlar. Tabii.
1: Doğan Canlı yayında.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. İzmir'den Reyhan ben.
1: Hoş geldin Reyhan. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
0: Ben direksiyon usta öğreticisiyim. Şu anda dersleriz adayımla birlikte siz dinliyoruz.
1: Hadi ya. O kadar ustasın evet. Ki dersteyken bile yayına bağlanabiliyorsun ha?
0: Tabii. Adı üstüne usta öğreticiyim.
1: Usta öğretici ne demek? Normal direksiyon eğitimi değil mi?
0: Evet. Hocasıyım.
1: Tamam, usta öğretici deyince sen usta öğreticisin. Hani ben evet. Daha böyle ileri sürüş teknikleri gibi bir şey anladım. Değil, normal.
0: Yok, hayır.
1: Sağ sinyal ver, yavaş dön. Geniş
0: al. Aynen öyle.
1: Anladım. Çok büyük sabır gerektiren de bir iş aynı zamanda Reyhan. Yani hakikaten.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bir yerden sonra böyle şey oluyor mu sende? Ya ben öyle mi yap dedim sana diye bağırıyor musun bazen gelenlere?
0: Oluyor mu, adayıma soralım? Oluyor mu?
2: Oluyor.
0: Oluyor, olmaz mı?
1: Kaç İstop yaşında şu anki adayın şu an kaç yaşında? 18.
0: 20.
1: Hadi bakalım kazasız belasız inşallah.
0: Amin.
1: Şey çok gurur kırıcı ya. Bu hani sınava girdiğinde, sürüş sınavına girdiğinde hani hatalarda evet sağa çekelim hocamız devralsın arabayı falan diyen o sınavdan kalma anlarına evet, çok fazla şahit oluyorsun sen de değil mi?
0: Maalesef tek sinyal kalma sebebi günümüzde. Çok güzel sürse de o heyecanla unuttuğunda kalıyor tek
1: evet.
0: sinyalle.
1: Ben de bu arada yayında söylemiştim daha önce. Vitesi 2'de unutup yokuşta kalkış yapamadığım için ben de ikinde kalmıştım. İkincisinde geçmiştim. Evet. Buradan bu arada bir taktik vereyim. Sesli bir şekilde bu sınava girmek üzere olan ya da bu sürece hazırlananlara o sınava girdiğinizde her şey tamam mı diye soruyor ya oradaki denetmen mi diyorsunuz neyse onun kararını veren kişiye. Kontrollerinizi sesli bir şekilde yapın bence. Uyduruyorum. Evet oturdum. Aynalarımı kontrol ettim. Vitesimi boşa aldım eğer manuel arabaysa. Ondan sonra emniyet kemerimi taktım. Yola çıkıyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Şimdi şerit değiştireceğim. O yüzden sinyal veriyorum. Şimdi sağa döneceğim. Sinyal veriyorum falan. Böyle kendinizi de böyle destekleme adına sesli bir şekilde söyleyip yapın. Ben ikincisini de öyle yapıp kafalarını bulandırdım. Tamam dediler al ehliyetini.
0: Çok biliyor, iyi biliyor dediler değil mi?
1: He?
0: Evet sesli bu çok iyi biliyordur. Bu çok biliyor demişlerdir. Evet bazen o rahatlatıyor adayları. Evet. Yaptığından emin oluyor çünkü.
1: Doğru. Peki Reyhan nedir şimdiki aklım olsa dediğin şey?
0: Şimdiki aklım olsa pandemide üniversite okurdum. Okuyabildiğim kadar.
1: Uzaktan.
0: Aynen. Kolay.
1: Doğru. Çok fazla açıktan üniversiteye yazılan oldu. Sıkıntıdan evde oturuyoruz bari okula gidek. Oturduğumuz yerden
0: aynen,
1: diye.
0: En azından.
1: Çok yapan
0: evet,
1: oldu.
0: Yani.
1: Evet.
0: Gerçekten bundan pişmanım.
1: Reyhan hadi gelsin sabah enerjimiz senden de.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Hadi ya. O ne? Onu bilmiyorum ama. Doğancan o söylediğin bir belge adı yazmış. O belgede bunu yapmak zorunlu biliyor musun? Sesli bir şekilde anlatarak uygulamalı yapacaksın o belgeyi almak için diye bir başka bir şey için yazmış.
3: Selam ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor sevgili dinleyicilerim. Geldik bir programın daha sonuna. Hepinize mutlu güzel bir gün geçirmenizle beraber bugün 1 Eylül harika bir ay olmasını, işinizin gücünüzün rast gitmesini, güzel sürprizlerin sizi bulmasını temenni ederim. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Emre Noto Expertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Birliği'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Kozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: tehlikeyi bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
3: Vay vay vay vay vay vay.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto ekspertiz. Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Reklam.
1: Süper FM. Benim kalbinde bu ne güzel bir hız.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Tolga Gündüz.

0: Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü arttırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tolga

0: ve diyalogta.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O iş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: anda.
1: Bir reklam.
2: Ah çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama
1: sigorta. Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Taraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Bozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet sevgili dinleyicilerim, şimdi bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Ara ara işlediğimiz ve ucu çok açık her türlü konuyla alakalı cevap verebileceğiniz bir konu başlığı. Şimdi bazı meseleler çok spesifik konular oluyor. Uyduruyorum, mesela dün akraba teröründen bahsettik. Evet, hani baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı birçoğumuz belki sıkıntı yaşadık akrabalarımızla ama hiç böyle sorun yaşamayanımız da var. Dolayısıyla cevap veremeyenler de oldu ya da uyduruyorum ne olabilir önceki konularla alakalı, şöyle notlarıma bakıyorum, defterime yazdığım konulardan. Doğaüstü olayları işlemişiz mesela, başına böyle şeyler gelmeyenler olabilir falan filan gibi, böyle ayrılık hikayelerini işlemişiz mesela. Hayatına ilk giren insanla evlenen birçok kişi var, buna cevap veremeyebilirler ama bugünün konu başlığı herkesin mutlaka bir cevabının olduğunu öngördüğüm bir konumuz var. Şimdiki aklım olsa var ya diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsaydı şunu yapardım ya da yapmazdım diye bizimle paylaşabileceğiniz o hayat tecrübeleri bugünün yayın konu başlığı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Merhaba Doğan Can, nasılsın?
1: Teşekkürlerim, sen?
2: Ben de iyiyim ya, inanamıyorum yayına bağlandığıma. İlk kez aradım da bağlandım.
1: Süper. Hoş geldin, adın ne?
2: Hoş bulduk, seni seviyorum.
1: Sağ ol.
2: Hemen konuya giriyorum.
1: Adını söyledin mi? Adın ne, adın?
2: İsmim Güler.
1: Güler, hoş geldin. Kız ben seni başta 7 yaşında kız çocuğu sandım ha.
2: Yok, 13 yaşındayım. Bu sene üniversite sınavını kazandım. 4 yıllık okula kayıt yaptıracağım.
1: Haydi helal olsun. Süpersin, ne güzel. Peki şimdiki aklın olsa o zaman üniversiteye daha mı erken kaydolurdun?
2: O zaten en büyük pişmanlığım da. Ben şu arkadaş aradım ya, ev Ankara konularını onun için aradım.
1: He.
2: Şimdi biz 7 kardeşiz. Bütün kardeşlerimiz evli, bir ablamla ben bekar. Hiç evlenmedik. Ben 53 yaşındayım. Ablamın yaşını söylemeyeceğim. O zaten rahatsız olur ya söyleyeyim.
1: Tamam. Ama senden büyük yani. 53'ün üstünde, evet. Demek ki ablan, evet, olduğuna göre. Evet.
2: Neyse, bizim çocuğumuz yok. Onun için biz de şu an yani oturduğumuz evimiz var şükür. Hiç ev alalım demedik. Hep dedik ki ama ne yapacağız? Bizim zaten çocuğumuz yok. Bir şeyimiz yok. Ondan sonra bu Fenerbahçe'nin hep şampiyon olacak diyen bir astrolog var ya.
1: Nuray Sayar mı? Nuray Sayar mı acaba, o mu diye
2: yok,
1: bilmiyorum.
2: Yok, Canay'da olmuş.
1: Ha, neyse. Evet.
2: Ondan sonra o hep dedi ki evlerin fiyatı yükselecek, ev alın. Ondan sonra neyse biz ama yine hala diyoruz ki ama ne yapacağız ya, bizim çocuğumuz yok, bir şeyimiz yok. Ondan sonra biz ben dedim abla ya, dedim bu adam sürekli diyor ev fiyatları artacak. Gel biz hani bir tane ev alalım, biraz birikimimiz vardı.
1: Aha.
2: Ondan sonra neyse tam pandemi, bak Mart'ta 2020 Mart'ta patladı.
1: Evet.
2: Biz 2013 Nisan'da evimizi aldık. Ondan sonra şu an yani o kadar şükrediyorum ki, bize bizim paramız Türk lirasıydı. Yani paramız böyle pul olacaktı.
1: Güler, peki o dönem kaç paraya almıştınız ve şu an ortalama raici ne kadardır o dairenin?
2: Şimdi biz şöyle oldu, TOKİ'den aldık. Adamların borcu vardı. 65 bin lira onlara verdik. Ondan sonra bir sene sonra borcu şey yaptık, kapattık ama tam bir yıl ödedik o TOKİ şeyini.
1: Ha bir dakika, TOKİ'den ev almış birinden mi aldınız o evi?
2: Evet,
1: ha,
2: evet,
1: anladım.
2: Aldım.
1: Tamam.
2: 185 bin liraya mal oldu. Evin şu an en kötü 3 milyon 2 artı 1.
1: Nerede?
2: Ankara'da bilenler böyle giderken böyle şey var, bir TOKİ var.
1: Anladım. Yani normalde ne güzel ya, aslında bu arada köşede böyle bir birikim varsa o köşede durup ne yapacaktı ki, böyle bir mala yatırmak gerekiyor ya günün,
2: evet,
1: sonunda.
2: Evet ya, biz de mesela paramız öyle yani pul olacaktı, gerçekten pul olacaktı. Her zaman böyle şükrediyorum, Allah'ım iyi ki aldım. Bir pasif gelir oldu gerçekten de bize.
1: Evet.
2: Yani şey oldu, en azından yani şimdi az da olsa kirası geliyor şükür diyelim.
1: Evet. He, bunu nereye bağlayacağız yani? Şimdiki aklım iyi ki o zaman da varmış mı diyor.
2: Anlamaya çalışırdım. Öyle salak gibi, vay bizim çocuğumuz yok, ne yapacağız, boşuna borca girmeyelim demezdim. Buna bağlıyorum.
1: İyi abi. Ama tabii burada hani işte para yönetimiyle alakalı uzman kişiler de bilmiyorum, çok farklı yorumlar var işte. Öyle bir paranız varsa hayatınız boyunca istediğiniz bir evde konforla yaşayabilirsiniz gibi bir bakış açısı da var. O kadar milyonu bir eve yatırmak doğru değil diyen de var, ama işte garantileyeceğim bir tane evinin olması güzel tabii. Daha sonrası...
2: Bu da gelir de önemli. Ya yaşlanıyoruz. Emekli maaşları 23 bin lira. Ben de EYT'den emekli oldum. Şu an çalışmak zorundayım. 23 bin lirayla nasıl geçinebilirim?
1: Ve...
2: En azından oradan da bir gelirimiz var. Şükür yani. Şükür ediyoruz.
1: Ne güzel. Araba... İyi yapmışsınız. Mantıklı. Peki Güler, sağ ol aradığın için. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Seni seviyorum. Çok çok daha önce. Kendine iyi bak. Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hiç öbür tarafı düşünen yok. Ancak ev ve fakir edebiyatı diye mesaj yollamış Hamit. Ay tamam, sensin. Sen düşün. Bugün burada da yani, sonuç itibariyle bugünün yarını da var. Bu da bir günün sonunda yönetilmesi gereken bir süreç ya. Her birimizin hayatta kalmak için bir mücadelesi var vesaire. Ay ne konuşsak herkes her şeyi bilemiyor. Allah'a emanet. Hadi. Evet, bu arada herkes Doğancan pandemi başlamadan şu kadar aldım şu an bu kadar diye mesaj yolluyor. Evet öyle yani, baktığımız zaman 10 katı 20 katı falan oldu fiyatlar. Yani bilseydik bu kadar artış olacağını. Eskiden mesela köşede para biriktirerek bir şey alabiliyordun. Şimdi köşeye para attığın zaman para durduğu yerde eriyor. O yüzden gerçekten... Eskiden zordu ama mümkündü, şimdi neredeyse imkansıza yakın. Büyük ikramiye olarak Milli Piyango'da çıkan paralara şu an kıçkırık evler alınıyor. Yani eskiden mesela 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon dediğimiz paralar çok büyük paralar. Şu an mesela 4 tekere veriyor bazı insanlar 30 milyonu, 40 milyonu. Ciddi para yani. Milyon diye böyle belki değeri düştü ama eski parayla da trilyon. Trilyon demek ne kadar büyüktü yani... 2006'da mı geçtik biz sıfırsız hayata, değil mi? Öyle diye hatırlıyorum. 2005-2006 falan öyleydi galiba. Yani trilyon, bir trilyon. O kadar büyük bir paraydı ki şimdi bir milyon. Bir milyona ne veriyorlar? Araba bile, adam akıllı. Diyorsun ki tamam, bir milyona bu var ama bunun kliması yok. Yani uydurum, sunroofsuz. Ya da işte hoparlörlerin bir tanesini söküp veriyoruz bir milyon istiyorsan. Allah sonumuzu hayrede. Aman arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim. Herkes kendini kurtarmaya baksın. Hiç. Benim artık kimse umurumda değil. Her koyun kendi bacağından. Yarınki programda sayacağım birkaç kere günün sonun, kaç kere günün sonunda diyeceksin acaba demiş Emre. Çok mu günün sonunda diyorum Emre? Ama günün sonunda diyesi geliyor insanın. Ay Eylül geldi, en sevdiğim mevsim diyen sevgili Hilal. İyi hadi, mutluluklar. Betül diyor ki 2011 yılında 110 bin liraya ev aldım. Bu yıl mutfak tezgahını 120 bine değiştirdik. En doğru tarif bu olurdu herhalde. Güngören'den Çilem ve Arzu, günaydın arkadaşlar. Şimdiki aklım olsa insanları kendim gibi görüp bu kadar değer vermezdim ama akıllandım mı sanmam. Bak eşiyle fotoğraf yollamış Ömer. Şimdiki aklım olsa yine bu kadını alırdım Doğancan. Hele hele hele hele hele. Bu kadını alırdım değil de yani evlenirdim de. Enerjik kalmanın yolları evlenmemekmiş, onu anladım ben Doğancan diye Engin mesaj yollamış. Ne demek o? He, az önce yayına bağlanan hanımefendi hiç evlenmedim dedi diye herhalde.
0: Bu sabah Doğancan'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam. Anlatmamak için Elmas Sigorta. Bir reklam. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Şimdiki aklım olsa define ararken izin alırdım. Bu sayede bulduğum defineden olmazdım. İlyas, ne buldun? İlyas, sen kesin fotoğraf video falan çekmişsindir Allah aşkına yolla. Ne buldun? Bir de nerede buldun? Bir de tabii ki devletimize teslim edeceksin İlyas'cığım lütfen. Bu bir biliyorsun ki amme hizmeti gibi düşünebiliriz. Yani günün sonunda eğer böyle bir şey yapıyorsan değil mi devletimize bu milli değerlerimizi gerekli yerlere en doğru şekilde ulaştırabilme adına böyle bir çaba sarf etmişsin. Anlıyorum seni. Ama ne buldun? Bana bir fotoğraf yolla. Merak ettim. Bir de konum da yolla.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo, günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Konya temsilcim.
1: Konya'dan? Ha, Derya.
2: Evet.
1: Kız Derya, sende sağlam dedikodular var da yayında konuşamıyoruz
2: evet.
1: Herhalde.
2: Evet, yayında konuşamayız canım.
1: Derya benim çok eski dinleyicim. Bayağı numaram falan da olduğu için arada böyle WhatsApp'tan falan da yazıyor bana anlık durumlarla alakalı. Ama yani yayında konuşamadıktan sonra ne anladım ben bu işten?
2: Ya sonrasında da ben seni rahatsız etmek istemiyorum. Sen çok yoğun bir insansın çünkü. Böyle şey yapamıyorum. Aslında böyle çok anlatılsın içimi dökesim var
1: tamam,
2: ama işte yapamıyorum.
1: Tamam hadi hazır aramışken ama biz bizeyiz. Ve kim var burada Derya senin sonuçta yani ne olmuş? O,
2: belki hocam dinliyordum. Ya şey zaten şimdiki aklım olsa da ona göre yani biraz da ona bağlayacağım.
1: Bağla bakayım.
2: Yani şey diyorum ben hani bence kadınlar böyle kendilerine kariyer yapmalılar. Yani böyle koca bulunuyor, evleniliyor. Yani belki bazı kişiler beni şimdi topa tutar linçler falan ama.
1: Ne münasebet.
2: Yani bence yani şimdi bence kariyer yapmalılar, okumalılar kızlar. Bence öyle olmalı yani.
1: Derya zaten bu böyle çok yeni bir keşifmiş gibi söylenmemeli yani herhalde yani. Yani.
2: Ama herhalde. Şimdi bakıyorum da hep böyle yani liseyi bitiriyorlar hemen böyle kocaya kaçıyorlar gibi. Aslında bilinçlenecekleri yerde daha da kötüye gidiyor gibi geliyor şöyle etrafımda gördüğüm kadarıyla.
1: Evet. Çünkü artık yani kimse hiçbir şeyin emeğini vermek istemiyor, külfete evet. Girmek istemiyor. Aman zengin bir adam bulayım diyor da yani hayatınla alakalı kendi istikbalini, geleceğini bir adamın iki dudağının arasına bırakmak kadar yanlış kesinlikle. Bir şey yok. Bugün çünkü aşkım canım bir tanem diyen Allah senin belanı versin diyebiliyor 3 sene sonra.
2: Hayatta her şey mümkün yani ben seni mesela dinliyorum. Sen benim zaten ruh ikizimsin kesinlikle aynı anda aynı şeyi düşünebildiğim nadir insanlardan birisi. Böyle diyorsun yani böyle her şey mümkün. Ben bile her şeyi yapan diyorsun ya artık hayatta hiçbir şeye şaşırmıyorum.
1: Tabii ki.
2: Gerçekten herkes her şeyi yapabiliyor. Bu hayatta her şey değişebiliyor.
1: Sen de dahilsin ama buna. Sen de her
2: tabii
1: şeyi
2: ki,
1: yapabilirsin.
2: Tabii ki ben de dahilim. Tabii evet. Ki 5 sene önceki benle şimdiki ben aynı asla değilim. Ki.
1: Sen bir de seni 5 sene sonra gör.
2: Aynen öyle. Bir de beni şimdi gör. Bak ben nasıl değiştim. Saçı başı açtım o.
1: Neyse Derya'cığım. Evet. Hayırlısı bakalım. O yüzden hiçbir zaman büyük konuşmamak lazım diyor.
2: Yani kesinlikle. Ha.
1: Ve sabah kesinlikle. Enerjimizi alıyoruz.
2: Ay bu kadar çıkmaydı. Ben de özledim.
1: Kız yeter de Allah Allah. Radyodan dinle işte ne konuşacaksın?
2: Olsun. Cevap vermek istiyor insan ya. Seninle sohbet bir ayrı güzel. Zaten hafta düşürene kadar göbeğim düştü.
1: Derya hadi millet şişti yeter. Yolla.
2: Ay, iyi hadi tamam o zaman. Bütün arkadaşlara selamlar, sevgiler. Herkese kocaman günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Herkes şimdiki aklım olsa daha çok çalışırdım diyor ya. Aslında hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Benim ilkokul öğretmenim bu çocuk okumaz paranıza yazık verin konfeksiyona çalışsın demesine rağmen ailem dinlemedi. Ümraniye'de düz lisesi çıkışlı olsam da sonrasında kendime geldim. Şimdi gece gündüz çalışan bir akademisyenim. Zamanında çalışmayınca sonra daha zor bir hayatımız oluyor. Bu doğru ama pes etmek yok ya da gömücülükten devam bir umut. Selamlar. Bu arada zengin diye aldığımız kocalar da artık bize muhtaç yazmış. Allah işin özü. Allah hepinizin gönlüne göre versin inşallah. Çünkü daha doğrusu sizin için en hayırlı olan neyse o çıksın karşınıza. Çok direttiğimiz, olması için dualar ettiğimiz, belki ağladığımız şeyler gün geliyor ay iyi ki de olmamış dediğimiz bir şeye evrilebiliyor. Hayat bizi çünkü bir yerlere götürüyor. Bilemiyorsun neyin hayır neyin şer olacağını. Çok şer zannettiğinde hayatının fırsatı olabiliyor. Bilemiyorsun yani, sadece bu gönül işlerinde değil yani genel olarak.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kim var hattımızda? Alo.
3: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhaba, ben Samsun'dan arıyorum, Elif.
1: Hoş geldin. Elif dedim. Be dedim, çok güzel türküdür. Ona en güzel şey söyler. Haydi bakalım, bulamayacağım aslında.
3: Kola Salam der.
1: Kız sus. Şey neydi ya?
3: Kocam söyler.
1: Aynen he. Arkadaşlar hani TRT'de bir müzik yarışmasında da jüriydi Aysun Gültekin'le beraber bir adam. Gül Kuruttum'u da okuyor. Hemen bulun onu bana. Elif dedim. Neydi ya?
3: Ay vallahi bilemedim.
1: Sen zaten bilmiyorsun da dur. Arkadaşlar bilen bir yazsın. Ben devam edemeyeceğim yoksa. Evet Elif. Nedir şimdiki aklım olsa dediğin şey?
3: Ya biz şimdi biliyorsunuz kızlar alışveriş tutkunuyuz ve ben çok düşkünüm. Böyle sepete ekliyoruz da son bir hakkın kaldı deyip de almıyoruz ya. Şimdiki aklım olsa diyorum o kalan son ürünlerin hepsini toplardım.
1: Ne kadar şey yaratıcı.
3: Doğru fikir.
1: Evet.
3: Kendi yazıyı alamıyoruz. İki kat fiyat veriyorlar.
4: Evet aynen.
1: İyi Elif. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet arkadaşlar, şimdi bir şey yapacağım. Bugün özellikle yayına dahil olan birçok dinleyicim hayat tecrübelerinden yola çıkarak türlü söylemlerde bulundu. Türlü içimizde ukde kalan şeylerden bahsettik ya da bizi zamanında üzmüş olan şeyler. O bu şu neyse, mesela 65 yaşında bir abimiz bağlandı. Ah zamanında ben keşke diye başlayan bir sürü şey söyledi ya. Buradan yola çıkarak şunu söylemek isterim. Her birimizin hayatının iyi günü var, kötü günü var. Bazen yaşadığımız bazı şeylerle mücadele ederken çok yoruluyoruz. Bazen gerçekten kendimizi bu işin içinden asla çıkamayacağım ben artık gibi bir girdapta hissediyoruz falan. Ama hakikaten herkes kendine dürüst olsun. Allah sevdiklerimize can sağlığı versin. Ölüm kalım meseleleri dışında. Ne geçmiyor ki? Yani böyle çok klişe konuşmak istemem ama her birimizin hayatında türlü büyük üzüntülere neden olmuş kişiler, ilişkiler, işler, onlar bunlar. Ya arkadaşlar geçiyor. Kendime çok faydam dokunuyor da bir de size diyeceğim ki arkadaşlar falan filan al bak al, tam da bunu söylerken Doğancan iyi güzel konuşuyorsun geçecek edecek falan diye de acaba sen bu konuştuğun şeyleri kendi hayatında uygulayabiliyor musun? Vurdum duymaz olabiliyor musun? Çünkü ben de öyle olmayı çok isterdim. Asla Rabia, ama vurdum duymaz kadar olmasam da artık mesela şeyi biliyorum, son 3-5 senede hayatımdan kimler geldi kimler geçti, illa böyle hani duygusal münasebet olmak durumunda değil. Ben çok eski dostlarımla artık mesafe koydum, görüşmüyorum çünkü şeyi çok iyi kestirebiliyorum artık. Bana iyi gelmiyor. Ben artık diretmiyorum yani. Bana iyi gelmeyen, beni mutlu etmeyen şeylerle alakalı savaşmıyorum. Tamam o zaman. Ne yapalım yani? Ve hiçbir konuda da şunu çok iyi başardığımı düşünüyorum. 6-7 ay sonra artık bugünkü kadar üzülmeyeceğimi bildim herhangi bir şeyle alakalı da. Bugün de o kadar üzülmüyorum. Çünkü biliyorum ki 6 ay sonra dönüp kendime geri zekalı diyeceğim yine. Sen ne salaksın be Doğancan diyeceğim yine kendime. O yüzden 6 ay sonra diyeceğime bugün kendime salaksın Doğancan diyorum ve konuyu kapatıyorum diyor. Sabah sabah amma kafa ütüledim ha. En kibar haliyle.
0: Bu sabah Doğancan'daydı.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Geldi bir dinleyicim geldi daha. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Doğan Can, biz Umay'la Nuray. Şu an seni dinliyoruz.
2: Umay'la Nuray ne be? Müzik grubu gibi. Umay'la Nuray. Kız kardeş misiniz? Kız yeter.
3: Sakarya.
2: Arkadaş mısınız siz?
3: Ya arkadaş, kardeş, komşu ne ararsan var.
2: Umay'la Nuray. Hafta içi her gün Kanal D'de. Ayarsın. Sen hangisisin? Umay mısın, Nuray mısın? Güzel.
3: Ne?
2: Sen hangisisin diyorum.
3: Ya ben Umay'ım. Ben İngilizce öğretmeniyim üniversitede. Daha önce de aramıştım.
2: Öyle mi? Ne güzel. Evet. Umay.
3: Ondan sonra Nuray, biz bugün bir tane fareyi serbest bıraktık. Kafana yakalayıp şimdi serbest bıraktık. Şimdi üniversite düşünsün.
2: Anlıyorum Umay. Bugün almadın herhalde ilacını. Öyle, ay başım geçti ya, yeter. Peki Umay'cığım, nedir acaba şimdiki aklıma olsaydı diyebileceğin şey?
3: Ay ben motor tamircisi olmak isterdim. Sanayide çalışmak isterdim. Acayip seviyorum. Yağ kokusunu seviyorum.
2: Hadi ya.
3: Ya acayip acayip gerçekten. Çok da güzel bir usta olurdum. Çok da böyle herkes gelirdi diye düşünüyorum.
2: Kız yeter, kalk kalk kalk kalk kalk. Umay, yani yine ilgilenebilirsin. Usta olmasan bile kendin mesela bu arabanın tamir işlerine falan kurcalıyor musun? Bakıyor musun?
3: Ay seviyorum seviyorum. Yani mümkünse parçalıyorum, bir daha takamıyorum. Parçalar da artıyor bazen ama olsun. Ama çok isterim, çok isterim. Ben şimdi Nuray'a veriyorum. Öptüm, hoşçakalın.
2: Ben istiyor muydum acaba? Nuray!
3: Ya ben daha az deliyim.
2: Evet.
3: Şimdi aklım olsaydı akademisyen olmazdım. Tarlamda tapanımda çalışmaya devam ederdim köyümde.
2: Ne? Nerede? Ha, tarla tapan yapar.
3: Köyümde.
2: Ha, köyde evet. Kalırdın. E tamam, bir tutan mı var?
3: Ya doğru diyorsun. Gittim. Bırakmam. gittim bir emeklilik hayalleri işte.
2: Hadi Türkiye'de bakalım. Hayırlı olsun şimdiden Umay'la Nuray. Hadi gelsin sabah enerjimiz. Bak bana laf ediyorsunuz. Görün şükredin diye ben alıyorum bu telefonları.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: 2018 yılında bilgisayardan online oyun oynuyordum. Hesabıma 8000 TL. Hesabımı 8000 TL'ye satmıştım. O zaman çok güzel para diye düşünüyordum. Ama hesaplayınca benim hesabımın bugünkü değeri yaklaşık 3 milyon civarı. Şimdiki aklım olsaydı kesinlikle satmazdım. Paraya falan da ihtiyacım yoktu, öylesine sattım. Online oyun hesabını mı sattın? Nasıl yani? Sen ilerlettin, belli bölümleri geçtin, zor yerleri hallettin ve bir başkası da o bölümleri geçmiş olan bir hesabı satın mı aldı? Ne saçma sapan iş o? Kime ne faydası var? Böyle bir şey var mı? Ben bilmiyordum. Şimdiki aklım olsaydı yabancı dilimi geliştirir, dış ticaretle uğraşırdım diye bir mesaj var. Şimdiki aklım olsaydı üniversitede kendimi çok daha rahat kabullenirdim ve Ozancım günaydın.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın. İzmir'den Reyhan ben.
2: Hoş geldin Reyhan. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
3: Ben direktör usta öğreticisiyim. Şu anda dersleriz adayımla birlikte sizi dinliyoruz.
2: Hadi ya. O kadar ustasın, evet, ki dersteyken bile yayına bağlanabiliyorsun. He?
3: Tabii adı üstüne usta öğreticiyim.
2: Usta öğretici ne demek? Normal direksiyon eğitimi değil mi?
3: Evet, hocasıyım.
2: Tamam, usta öğretici deyince sen usta öğreticisin. Hani ben evet. Daha böyle ileri sürüş teknikleri gibi bir şey anladım. Değil, normal.
3: Yok, hayır.
2: Sağ sinyal ver, yavaş dön. Geniş
3: al. Aynen öyle.
2: Anladım. Çok büyük sabır gerektiren de bir iş aynı zamanda Reyhan. Yani hakikaten.
3: Evet, kesinlikle.
2: Bir yerden sonra böyle şey oluyor mu sende? Ya ben öyle mi yap dedim sana diye bağırıyor musun bazen gelenlere?
3: Oluyor mu adayıma soralım? Oluyor mu?
4: Oluyor.
3: Oluyor, olmaz mı?
2: Kaç İstok yaşında şu anki özellikle. Adayın şu an kaç yaşında? 18.
3: 20.
2: Hadi bakalım, kazasız belasız inşallah.
3: Amin.
2: Şey çok gurur kırıcı ya. Bu hani sınava girdiğinde, sürüş sınavına girdiğinde hani hatalarda evet sağa çekelim, hocamız devralsın arabayı falan diyen o sınavdan kalma anlarına evet, çok fazla şahit oluyorsun sen de değil mi?
3: Maalesef tek sinyal kalma sebebi günümüzde. Çok güzel sürse de o heyecanla unuttuğunda kalıyor. Tek
2: evet.
3: Sinyalle.
2: Ben de bu arada yayında söylemiştim daha önce. Vitesi 2'de unutup yokuşta kalkış yapamadığım için ben de ilkinde kalmıştım. İkincisinde geçmiştim. Evet. Buradan bu arada bir taktik vereyim. Sesli bir şekilde bu sınava girmek üzere olan ya da bu sürece hazırlananlara o sınava girdiğinizde her şey tamam mı diye soruyor ya oradaki denetmen mi diyorsunuz neyse onun kararını veren kişiye. Kontrollerinizi sesli bir şekilde yapın bence. Uyduruyorum. Evet, oturdum, aynalarımı kontrol ettim, vitesimi boşa aldım eğer manuel arabaysa. Ondan sonra emniyet kemerimi taktım, yola çıkıyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Şimdi şerit değiştireceğim, o yüzden sinyal veriyorum. Şimdi sağa döneceğim, sinyal veriyorum falan böyle. Kendinizi de böyle destekleme adına sesli bir şekilde söyleyip yapın. Ben ikincisini de öyle yapıp kafalarını bulandırdım. Tamam dediler, al ehliyetini.
3: Bu çok biliyor, iyi biliyor dediler değil mi? Evet, sesli bu çok iyi biliyordur, bu çok biliyor demişlerdir. Evet, bazen o rahatlatıyor adayları. Evet. Yaptığından emin oluyor çünkü.
2: Doğru. Peki Reyhan, nedir şimdiki aklım olsa dediğin şey?
3: Şimdiki aklım olsa pandemide üniversite okurdum. Okuyabildiğim kadar.
2: Uzaktan.
3: Aynen. Kolay.
2: Doğru, çok fazla açıktan üniversiteye yazılan oldu. Sıkıntıdan evde oturuyoruz bari okula gidek. Oturduğumuz yerden
3: aynen,
2: diye.
3: Aynen, en azından.
2: Çok
3: evet,
2: yapan oldu.
3: Yani.
2: Evet.
3: Gerçekten bundan pişmanım.
2: Reyhan, hadi gelsin sabah enerjimiz senden de.
3: Günaydın.
2: Hadi ya. O ne? Onu bilmiyorum ama. Doğancan, o söylediğin bir belge adı yazmış. O belgede bunu yapmak zorunlu, biliyor musun? Sesli bir şekilde anlatarak uygulamalı yapacaksın o belgeyi almak için diye bir başka bir şey için yazmış. Peki.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 40, Sefaköy Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Sahil yolu Abbasağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir Kavşağı'na kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: İşiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü çift yönde de yoğun, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abbasağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ateşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

0: Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: azar azar.
1: Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.